0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Program serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki programdır kadının evlilikteki ihtiyaçları üzerinde konuşuyoruz. Bugün erkeklerin evlilikteki ihtiyaçlarını ele alacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Programımızın önceki bölümlerinde evlilikte kadının en çok sevgiye ve erkeğin en çok saygıya ihtiyacı olduğundan bahsettik. Ve kadının sevgi hissetmek için bu sevginin neleri barındırması gerektiğini konuşmuştuk. Bu programımızda evlilikte erkeğin ihtiyacı üzerinde duracağız. Merakla sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, sevgi nasıl bir kadının en derin değeri ise aslında saygıda bir erkeğin en derin değeridir. Daha önce bir kitapta okuduğum, Amerika'da yapılan ulusal bir çalışmada 400 erkeğe olumsuz iki seçenekten birini seçmek zorunda kalsalar hangisini seçerlerdi diye sorulmuş. Birincisi dünyada yalnız ve sevgisiz kalmak. İkincisi herkes tarafından yetersiz hissettirilmek ve saygı görmemek. Bu çalışmaya katılan erkeklerin %74'ü birinci seçeneği seçti. Yani bu onlar için seçebilirlerdi. Yani herkes tarafından yetersiz hissettirilmek ve saygı görmemek, hı-hı, erkekler için daha zor bir şey gerçekten. Hı-hı. Aslında buradaki saygı dediğimiz daha çok yetersizlik hissi. Erkekler için her konuda, eş olarak olsun, baba olarak olsun ya da iş konusunda olsun, herhangi bir konuda yetersiz hissettiklerinde bu onlar için çok acı oluyor. Erkekler tabii ki kendilerinin de sevgiye ihtiyacı olduğunu bilirler. Erkeklerin sevgiye hiç ihtiyacı yok anlamına gelmez. Ancak sevildiklerini

0: Bu bir yere kadar doğrudur. Ancak bu bir takım işidir. Unutmayalım ilişkilerde. Kadın eş de bu anlamda kocasına yardım edebilir. Eğer erkek sürekli olumsuz eleştiriliyor, aşağılanıyor, eş değil de annesi gibi davranılıyorsa nefes borusuna basılıyor gibi hisseder aslında. Bu noktada da kısır döngü başlar tabii ki. Böyle olduğunda, böyle hissettiğinde erkek. Aynı şekilde kadın da geçen programda konuştuğumuz ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucunda sevilmediğini hissederse yine o kısır döngü tartışmalar başlar ve bir sonuca varılamaz.
1: Evet. Erkeği motive eden ihtiyaçlar var mıdır? Çünkü kadınları konuşmuştuk.
0: Evet, erkeği motive eden ihtiyaçlar da 6 tane. Kadınlar için 6 tane başlık konuşmuştuk. Erkekler için de 6 tane var diyebiliriz. Fetih, kazanma diyebiliriz buna daha çok. Hiyerarşi, otorite, içgörü, ilişki, cinsellik konuları bu başlıklarını bu saygı, büyük saygı başlığı altında ele alabiliriz aslında.
1: Evet, belki fetih kazanma ile başlayabiliriz isterseniz.
0: Evet, erkekler kazanmak için doğuştan bir arzuya sahiptir aslında. Ev dışında çalışmak ve kazanmak isterler. Tabii ki günümüzde çalışan kadın sayısı da çoktur. Kadınlar gerçekten çok çalışkandır ve birçok işi aynı anda yapabilir ve düşünebilirler. Ancak dışarıda çalışmak erkeğin doğal arzusu olduğu kadar kadının değildir belki. Çünkü kadının aklında aynı zamanda ev ve çocuklar vardır. Özellikle anne olunca. Gerçekten kadının yüreği, aklı, düşünceleri ikiye bölünür. Yani erkek gibi tek oda iş değildir, çalışmak değildir. Bu anlamda diyoruz. Yoksa kadın için doğal bir şey değildir, çalışmak değil kesinlikle. Onlar için yani erkekler için dışarıda bir işte çalışmak bu yüzden doğal bir arzudur diyoruz. Ve istisnalar olsa da tamamen ev işleri ve çocuklarla ilgilenmeleri iş dışında, dışarıda çalışmak dışında pek mümkün değildir. Bu kadınlar için çok daha doğaldır diyebiliriz. Erkekler bu anlamda aslında her konuda olduğu gibi bu anlamda da yani dışarıdaki bu doğal arzuları olan dışarıda çalışma ve kazanma konusunda da kendilerine inanan eşleri olsun isterler aslında. Evlilik ilişkisinde erkekler birçok şeyi eşlerinin hayranlığı için yaparlar. Ve kadınlar olarak siz kocanıza aşık olduğunuzda ve evlendiğinizde erkek sizin ona inandığınızı hisseder ve bu onun kalbine dokunur. Çünkü erkek için bir kadının ona inanması büyük bir şeydir. Yani
1: Evet.
0: yeterli hisseder çünkü inandığında.
1: Evet, aslında çevremizde de birçok örnek var. Bazı erkekler kadınların kendisinden daha iyi bir işi olmasından ve daha çok para kazanmasından dolayı sorun yaşıyor. Fakat kutsal kitapta evlilikte kadın ve erkek tek bedendir diyor aynı zamanda. Bu yüzden eşler birbirine rakip değildir diyebiliriz aslında. Ortak hayatı birlikte yürüyen kişilerdir. Doğru bir yürek tutumu çok önemli kazanma isteği konusunda. Çünkü gurur, gücü kötüye kullanmaya yönelik değil de evi geçindirmek, eşi ve aileyi korumak, sevdiği için hareket etmek bu daha güzel, doğru bir yürek tutumu olacaktır tabii ki.
0: Kesinlikle. Tabii ki çalışan kadınlar var ve bu gereklidir. Burada önemli olan tabii ki kadının da bunu nasıl yansıtacağı. Yani kadın da eğer kazandığı zaman eğer bu konuyu kullanıyorsa üstünlük olarak ya da bunu dile getiriyorsa o zaman o da yanlış bir tutum olur. Evet, her iki taraf açısından da hem kadın hem erkek açısından gerçekten yaşamın ortak mirasçıları olarak her şeyi birlikte planlamak, rolleri de ona göre paylaşmak, eşlerin birbirlerini desteklemesi bu konuda çok önemli. Hem çocukları konusunda hem ev işleri konusunda eğer kadın da koca da çalışıyorsa bu şekilde birbirlerini destekleyerek ve bunu hiçbir zaman üstünlük şeyi konusu olarak kullanmıyorlarsa o zaman bu iyi bir tutumdur ve zaten bir sorun çıkmayacaktır.
1: Evet. Peki pratikte neler yapılabilir sizce Aynur Hanım?
0: Pratikte aslında erkeklerin bu isteğini, kocaların bu isteğini ya da arzusunu desteklemek ve takdir etmek için neler yapabiliriz? Evet, sözlü veya yazılı olarak onun çalışma çabasına değer verdiğimizi söylediğimizde ya da bu alanda ona inandığımızı ifade ettiğimizde, işle ilgili şeyler anlattığında onu dinlediğimizde ya da flört ettiğimiz zamanlarda olduğu gibi şimdi de bazen hayal kurmasına izin verdiğimizde onun yani hayaller üzerine de konuşmak güzel. Ya da ailemize daha fazla sevgi göstersin diye onun çalışma arzusunu eleştirmediğimizde ve onurunu kırmadığımızda.

0: aramızda. Erkekler bu konuda desteklenmiş hissedecektir. Son şeyle ilgili olarak tabii ki bazen yani onların aşırı çalışma arzularını eleştirmediğimizde derken, eğer erkek de çocuklarına ve evine hiç zaman harcamıyorsa ve günün 12 saati 18 saati evde yoksa, gece yarısı eve geliyorsa, sürekli hayatı bu şekilde ise, hiç ailesiyle zaman geçirmiyorsa, tabii ki bu da sağlıklı değil. Eşler de, erkek eşler de bunu gözden geçirmeli ve ailenin sağlığı için neler yapılabilir onu konuşmalı. Ama kadın da tabii ki burada kendi fikrini saygı çerçevesinde iletmeli. Bu konularda çok hassas olmalıyız. Görüşlerimizi yapıcı olarak, yapıcı bir şekilde, yani olumsuz eleştiriler değil, aşağılamak değil, ama yapıcı eleştiriler yapmak ve sonuçta ailenin sağlığı için başka neler yapabiliriz? Gerçekten bir eşin çalışma saatleri o olabilir, ama neler yapılabilir bu konuda, birlikte kafa kafaya verip konuşulabilir.
1: Evet. Evet, gerçekten önemli bir konu. Tabii ki hiyerarşi de önemli bir konu. Bundan da bahsettiğiniz ikinci bir madde olarak. Toplumumuzda da önemli bir konu. Buna nasıl bir bakış açısı sağlamalıyız aslında?
0: Evet, aslında bu konuda bazı kesimler olarak çok yanlış anlaşılabilir ve yanlış uçlara gidebilecek bir konu. Hiyerarşi dediğimiz zaman sanki bir üstünlük gibi oluyor. Ve kadınların kulağına iyi gelmeyebilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu erkek üstünlüğü değildir. Erkek kadına hükmeder konusu değildir. Tabii ki kadınlar bugüne kadar bu fikre sahip olmasında belki de çok haksız sayılmazlar. Çünkü yüzyıllar boyunca erkekler bu sözü, belki bu hiyerarşi konusunu belki kötüye kullandı. Bunu etrafımızda da çok örnekleriyle görüyoruz gerçekten. Ama Tanrı sözü, erkekler Tanrı sözü adına da kadınlara her türlü kötü muameleyi bile meşrulaştırdılar aslında. Ancak Tanrı sözü böyle demiyor Hristiyanlıkta. Tanrı erkeklere daha bir üst bir rütbe vermiyor, ama inanılmaz büyük bir sorumluluk veriyor aslında bununla birlikte. Efesliler 5:25'te şöyle diyor: "Kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin." Baş olarak Tanrı'nın erkeklere verdiği sorumluluk karılarını sevmelidir aslında, sevmeleridir. Yani burada hiyerarşiden kasıt üstünlük değil, ama bir düzen olmalı. Tanrı'nın evinde bir düzen olması için, bir karışıklık olmaması için bu gereklidir. Nasıl bir şirkette ya da bir işte iki baş yoksa, ama tabii ki ufak ince çizgilerle bazı hiyerarşiler var, o şekilde çok daha düzenli işler. Aynı şekilde evlilikte de daha detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu konuda çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü dediğimiz gibi bir üstünlük söz konusu değildir. Ama büyük bir sorumluluk vermiştir Tanrı burada bununla birlikte erkeklere.
1: Evet, o zaman Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit ama sorumlulukları farklıdır diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bu önemli bir nokta, çünkü birçok insan Tanrı'nın erkekleri daha ön planda tuttuğunu, sevdiğini ama kadınları geri plana ittiğini sanıyor. Fakat Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın kadını da erkeği de aynı şekilde sevdiğini gösteriyor. Öyle ki Galatyalılar 3:28-29'da şöyle bir ayet var, diyor ki: "Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız." diyor. İsa Mesih'teki o kurtuluş hem erkek hem kadın için ve Tanrı iki tarafı da eşit seviyor aslında.
0: Evet, kesinlikle. Aslında birçok kadın erkeğin önderliğini, baş olmasını ister. Yani sorumluluk, birinci sorumlu olmasını ister. Çok çalışan, gerçekten çok başarılı kadınlardan bile aslında bunu çok duydum. Yani erkeğin bir adım önde olmasını kadın istiyor. Çünkü Tanrı böyle bir düzen ve içimize böyle bir şey koydu aslında. Ve bu şeyde konuştuğumuz ihtiyaçların da kocaları tarafından da bilinmesini ve yüreğinde olmasını ister. Yani kadının ihtiyaçları vardı ya, sevgi altındaki altı ihtiyacı. Sadece erkeğin önderliğini ister, baş olmasını ister, ama aynı zamanda erkeğin kadının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasını ister. Yani bu çok önemlidir. Yoksa kadın, çoğu kadın diyebilirim yani tanıdığım, ben yöneteceğim, ben önde olacağım, her kararı ben vereceğim. Böyle değil aslında.
1: Evet, keyifli bir sohbet ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biz programımızın ilk bölümünde aslında birçok kadın erkeğin önderliğini baş olmasını ister, ancak geçen programda konuştuğumuz ihtiyaçlarının kocaları tarafından bilinmesini ve yüreğinde olmasını isterler de dedik son olarak.
1: Evet.
0: Ve buradan devam edelim aslında. İhtiyacı olan nedir erkeğin?
1: Evet. Bu konuyu konuştuktan sonra aslında şunu da söylemek isterim. Diğer taraftan kadınlar da kocalarının asıl ihtiyacını görmeyip bazen sadece kendi pencerelerinden baktıklarında kocalarının en derin arzularını sağlamak ve korumak olduğunu anlamayabiliyorlar. Erkekler ailelerinin asıl sağlayıcı olarak bu alanda aşağılanma konusunda çok hassastırlar. Tabii ki dediğimiz gibi günümüzde birçok kadın da sağlayıcıdır aslında. Ama doğal arzu olarak bakıyoruz buna. Doğal arzu olarak gelen ihtiyaçtan bakıyoruz. Erkekler özellikle bu konuda çok daha hassaslar. O zaman şöyle bir örnek verecek olursak, mesela bir kadının başka birinin yeni evine ya da eşyalarına bakarak kocasına herkesin önünde sen de ikinci işi bulmalısın demesi gibi. Bu konuda kadınların haklı kaygıları ya da fikirleri olabilir kesinlikle. Ancak kocalarının bu hassasiyetini bilerek onları aşağılamadan konuşmayı seçmelidir. Yani bunu nasıl, ne zaman ve nerede söylediğimiz çok önemli. Evet, belki ikinci iş gerekiyordur, belki farklı bir iş bulmak gerekiyordur, belki eve giren para yetmiyordur. Bu konular birlikte konuşulabilir ama böyle herkesin önünde veya aşağılayıcı bir şekilde olmadan da söyleyebiliriz, iletebiliriz.
0: Evet, doğru zaman, önemli o zaman. Peki pratikte neler yapılabilir?
1: Evet, bu erkeklerin bu doğal arzusunu desteklemek için, desteklendiğini hissetmeleri için aslında sizin ve ailenizin ihtiyaçlarını sağlama konusundaki adanmışlığı için kocanızı övdüğünüzde diyebiliriz. Ya da kocanızın işi ya da ne kadar para kazandığı konusunda sözlü veya beden diliyle onu aşağılamadığınızda, finansal olarak zorluklardan geçer onu aşağılamak yerine sakin ve saygılı bir şekilde endişenizi dile getirip ve bazı çözüm önerileri sunduğunuzda eşiniz bu alandaki ihtiyacının karşılandığını hissedecektir. Başta dediğimiz gibi saygı derken aslında erkeklerin yetersizlik duygusundan bahsediyoruz daha çok. Bu alanda da yetersiz hissetmek erkekler için gerçekten çok zor. O zaman haklı görüşlerimiz varsa bunu bu alanda, bu noktada hassas davranarak dile getirebilirsek o zaman çok iyi olur.
0: Evet, kesinlikle önemli konular. Tabii ki bir diğer madde olan otorite var. Erkek otorite olmayı da istiyor. Bu da çok önemli bir sorumluluk ayrıca, değil mi Aynur Hanım?
1: Evet, zaten başta hiyerarşide konuşurken de bunun da bir üstünlük olmadığını söylemiştik. Yine Efesliler 5:22 bölümde gördüğümüz gibi ev halkı içinde ince bir hiyerarşi var demiştik. Oraya göre baş erkektir ama iyi niyetli bir erkek bu pozisyonunu karısını ve çocuklarını ezme ve aşağılama için kullanmaz. Tersine Tanrı'nın istediği gibi sevgi dolu ve sorumluluk sahibi bir lider olarak davranır. İyi bir işleyişe sahip hiçbir işletmede iki baş yoktur aslında. Aynı şekilde evlilik de iki baş üzerinde kurulu olursa başarısız olur.
0: Aslında burada iki baştan kasıt üstünlük değildir, değil mi? Yani ancak iyi bir işleyiş için ince bir çizgi var, ondan
1: kesinlikle,
0: bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle, kesinlikle üstünlük konusu değil. Birlikte karar verecek eşler. Kadının kendi fikrini söylemeden kocasının her dediğini kabul etmesi anlamına gelmez bu söylediğimiz şey. Tabii ki yaşamın baştan beri dediğimiz gibi yine yaşamın ortak mirasçıları olarak her şeyi birlikte konuşacak ve birlikte karar verecekler. Ancak ortada kalan ve hızlı bir çözümün olmadığı durumlarda sabırlı bir şekilde sessizce bekleyebilir ve dua ederek kararı kocaya bırakabilirler. Ama tabii ki verilen karar yine her iki taraf için de kabul edilebilir olmalı. Yani kabul edilemez, kadının kabul edemeyeceği kararlar varsa o zaman erkek de bu konuda beklemeli ve tekrar konuşmalılar, tekrar ele almalılar bu durumu.
0: Efesliler 5:22'de bir ayet var, diyor ki kadınlar Rab'be bağlı olduğunuz gibi kocalarınıza da bağımlı olun. O zaman koca kötü bir şey de istese yapmalıyız anlamına mı geliyor bu, ya da her istediklerini?
1: Hayır, aslında bunu zaten açıklığa kavuşturmuştuk ama şu yönden de bir açıklığa kavuşturabiliriz. Bir kadının yasa dışı, yanlış veya kötü bir şeye boyun eğmesi anlamına gelmez kesinlikle. Ya da kadın kocası tarafından dövülmeye razı mı olmalı? Yoksa kocasının çocuklarını dövmesini mi izlemeli? Kadın kocasının dürüst veya etik olmayan bir şey yapma planlarına boyun mu eğmeli? Tabii ki hayır. Böyle davranan bir erkek aslında iyi niyetli değildir kesinlikle. Ve bu noktada bu konuşulabilir ama erkek bu konuda iyi niyetli değilse veya değiştirmiyorsa o zaman gerçekten bu konuda daha farklı şekilde de düşünülebilir.
0: Bu konuda kocasıyla fikirleri güçlü bir şekilde çakışan bir kadın nasıl davranmalı o zaman?
1: Aslında tabii ki bu söylediğimiz sorular değil. Yani şiddet varsa ya da yasa dışı yanlış işler varsa bu konularda boyun eğmek konusunda değil ama genel olarak daha farklı konularda tepkilerimiz bazen değiştiğinde aslında sonuçta değişebiliyor. Dediğim gibi yani biraz önce konuştuğumuz konular hakkında değil ama diğer konularda biz kadın sürekli vaaz vermek, ders vermek veya eleştirmek ya da surat asmak yerine surat asmadan sessiz ve saygılı bir şekilde kalarak biraz mesafe bırakabilirler. Sürekli konuşmak işe yaramaktan ziyade aslında kocanın daha da duvar örmesine neden olabilir. Eğer iyi niyetli bir koca ise kadının sakin ve yumuşak ruhu onun yüreğini kazanır. Çoğu zaman biz kadınlar bir sorun çözülene kadar konuşuruz. Çünkü onu çözmeden sistemimiz tam çalışmaz. Daha önce verdiğimiz örneklerdeki gibi. Bu konuda kendimize eğitebiliriz. Biraz sabırlı olmayı ve mesafe vermeyi, biraz zaman vermeyi de seçebiliriz aslında. Bu konuda çok önemli. Biz hemen halletmek istiyoruz belki. Ama biraz mesafe ve zaman herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım kadınlar olarak.
0: Evet, tabii ki evlilikte sevgi ve saygı mevcut olduğunda karı koca olayları çok daha akıllıca ele alabilir. Evlilik ilişkilerinde bir dereceye kadar çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğini de kabul ederler tabii ki.
1: Evet, evet ve çözüme ulaşılması gereken bir çatışma ya da olay üzerinde konuşurken kimse sadece kendi duygu, düşünce ve çıkarlarını ön planda tutmaz. Sevgi ve saygı mevcutsa bir çift ilişkisinde kendi pozisyonunu abartmaz ve bencil olmaz. Çünkü duygusal olarak her iki tarafta bir şey kaybetmez aslında. Yine sevgi ve saygının olduğu bir evlilikte kişiler kendilerine ve kazanan tarafı olmaya odaklanmaktan ziyade çatışmayı çözmek için olaya yönelik önerilerde bulunur. Yani biz iki ayrı takım değiliz. Bir takımız ve amacımız sorunları, anlaşmazlıkları ya da gündemde olan şeyleri çözüme ulaştırmaktır. O zaman sevgi ve saygının olduğu bu çift ilişkisinde teklifler ve karşı teklifler vardır. Bir alma ve verme söz konusudur. Tüm bunlar her ikisi için de mantıklı olan bir şekilde sonuçlanır. Eğer bu şekilde devam edersek, yani bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alırsak, birbirimize laf atmak, suçlamak, aşağılamak yerine bizim odağımız aslında gerçekten bu sorunu çözmek olmalıdır.
0: Evet, sevgi ve saygı mevcutsa tabii ki bencil davranılmadığında sorunları çözmekte akıllıca davranılabilir. Bu noktada Tanrı'nın yüzünü de aramak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Tanrı'nın verdiği sorumluluk önemli ve büyük. Bu kötüye kullanıldığında yine hesap verecek olan o sorumluluğa sahip olan kişi. Öncelik olarak her konuda dua ettiğimiz gibi bu konuda da dua edebiliriz. Rab'den bilgelik isteyebiliriz. Tanrı'nın sevgisini, merhametini, fedakarlığına baktığımızda İsa Mesih'i kuşandığımızda aslında biz otoriteyi de nasıl kullanılması gerektiğini anlayabiliriz diye düşünüyorum. Onun için Rab biz nasıl İsa Mesih nasıl Tanrı özüne sahip olduğu halde kendini bizim için feda ettiyse aynı şekilde fedakarlığı gösterebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, işte. Kesinlikle ve bu konuda da pratik olarak yine bazı önerilerde bulunacak olursak onun kadınlar olarak erkeğin gücü için minnettar olduğunuzu ve zaman zaman ona dayanmanın tadını çıkardığınızı söylediğinizde ki kadın olarak da gerçekten doğal olarak hepimizde ne kadar güçlü olsak ne kadar kariyer sahibi olsak da yine de evliysek ona bazı noktalarda küçük de olsa dayanmak istiyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ve biz bunu tadını çıkardığımızda ona eşlerimize gösterebiliriz aslında. Ve kendisini lider olarak görmesine destek olduğumuzda yani yeterli hissetsin bu konuda. Ve verdiği iyi kararları için onu övdüğünüzde bu bu şeyleri biz de yakalamaya çalışmalıyız. Gerçekten bazen görmüyoruz ya da görsek de çok dile getirmiyoruz. Ama bunları yakalamak ve kocalara bunları söylemek onları gerçekten onurlandırıyor ve motive ediyor. Ve kötü kararlar verdiğinde ise sabırlı ve lütufkar olduğunuzda veya bir konuda hemfikir olmadığınızda çocukların önünde dile getirmeyip tartışmadığınızda da gerçekten bu konuda iyi hissedecektir. Yani hiçbir zaman çocukların önünde ne erkek ne kadın problemleri çocukların önünde dile getirmemeli ve tartışmamalı ve birbirlerini çocukların önünde aşağılamamalı hiçbir şekilde. Baş başayken de tabii ki bunu yapmamalıyız ama özellikle başkalarının önünde ve çocuklarımız dahil olmak üzere gerçekten bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veya kadınlar olarak bazen hemfikir olmadığımız konular olabilir. Neden hemfikir olmadığımızı sakin bir şekilde sebepleriyle suçlayıcı dil kullanmadan açıkladığımızda ve liderliğine saldırmadığımızda ve ona geri adım attırmak ve sevgi dolu bir barışçı olması için akıl oyunları oynamadığımızda gerçekten liderliğine saygı gösterdiğimizi hissedecektir. Bazen kadınlar çok daha yani duygusal olduğu için ve çok birçok şeyi aynı anda düşünebildiği için farklı konulara getirebiliriz ama bu konuda biz de dikkat etmeliyiz.
0: Evet, yavaş yavaş zamanımızın da sonuna geliyoruz aslında. Bugün erkeğin evlilikteki ihtiyaçlar üzerinde daha çok durduk. Fetih, hiyerşi ve otorite üzerine de konuştuk. Bir ayet var aslında, 1. Petrus 3:3-6. Şöyle diyor, süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Çünkü geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. Örneğin Sara, İbrahim'i efendim diye çağırır, sözünü dinlerdi, iyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız siz de Sara'nın çocukları olursunuz diyor ayette. Tabii ki burada baktığımızda aslında kadının süslenmemesinden falan bahsetmiyor ama o iç güzellik, o yumuşak huyluluk ve o saygıyı nasıl gösterdiğini anlatıyor Sara'nın İbrahim'e ve aslında kutsal kitapta da bunun örneklerini görüyoruz ve bizler de aynı şekilde bu ihtiyaç olan, erkeğin ihtiyacı olan o saygıyı verebiliriz bu şekilde diye düşünüyorum.
1: Evet, birinci öncelik gerçekten yüreğimizin tutumu her iki taraf içerisinde de. Ama dediğiniz gibi yani süslenmek fiziksel olarak çok güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Birinci öncelik yüreğimizin sakin ve yumuşak tutumu gerçekten çok önemli. Eğer dışımız dışarıdan çok güzel olabiliriz, çok bakımlı olabiliriz. Ama dilimiz sürekli eleştirelse, aşağılayan bir dilimiz varsa o zaman bütün hepsi de gidiyor maalesef. O güzelliğinde, dış güzelliğinde hiçbir önemi kalmıyor. Bu ayetlerde dediği gibi yani önemli olan birinci, ikisi de güzel ama birinci öncelik önce ona dikkat etmemiz lazım. Yüreğimiz çok önemli burada, yüreğimizin tutumu.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Zamanımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için bizlere soru@radyomaranta.com adresinden yazabilirsiniz. Ve bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimize. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam. Evet, bir ahiret, sonsuz yaşam, ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih, gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek.

0: Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor. Evet.
1: Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda eski antlaşmada, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab, yani Yahve, size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih, evet, işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
0: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da, yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet, oldu. Yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında, yani İncil metinleri ne okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani
0: evet.
1: Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar. O zaman bu Hristiyanlardan evet korkmak lazım dedi, ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı. Söz oyunu yaptı. Teşbih yaptı. Mecaz var. Özdeyiş var. Bilmece var. Paradoks var. İroni var. Soruları kullandı. Alegorik veya mecazi eylemler var. Şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı. Ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yani iman ediyorsa bir kişi, hı hı, nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman, yani

0: Bu yiyecek ve ekmeklerle gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
1: Evet,
0: yani iyi bir şeyler yapalım da.
1: Çabası var, kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak.
0: Yani bir şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
1: Evet.
0: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz ederseniz
1: evet.
0: Yani evet siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak, bunu anlatmaya çalışıyor.
1: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
0: Evet tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette yani bedenimi yiyip kanımı içen de yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli hı hı. Budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
1: Evet,
0: ama bizim ilahiyatımızda, Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
1: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
0: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor. Ve şöyle diyor, bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor.
1: Evet.
0: Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür.
1: Evet.
0: Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
1: Evet. Yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz.
0: Evet.
1: O da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda. Çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir tanrı var ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
0: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Paulus İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Ve demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahları için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
1: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük, birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
1: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yuhanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, Eski Ahit'te Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım. Çünkü yani orada ne oldu? Belki biraz ona bakmak lazım. Eski Ahit'te çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı? Hangi durumda ve şartta? Ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var? Buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarının 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani İnsan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok
0: evet.
1: uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16:33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu. Kutsal Ruh evet. aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet, aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani
1: evet.
0: o halk, o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Evet. Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse, evet, İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet. Aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim tabii, aslında. Buyurun. Yine bu sözleri söyledikten sonra... birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa, iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın, evet, oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
0: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim, Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Ölüyü diriltti. Birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanım var iman. Umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
1: Evet, ve yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını, evet, istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Hani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler, evet, yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insan ilginç bir yapısı var. Yani gözünün, evet, önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
0: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiel 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
1: Evet, ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı. Belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani evet. Az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin? Evet. Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi. Hı
0: hı. Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
1: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu evet. sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani hı hı. bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü. Aynen. Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerde içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Markos 7. Bölüm.
1: İnsanı kirleten nedir? Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, ''Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?'' diye sordular. İsa onları şöyle yanıtladı. ''Yeşaya'nın siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Yazmış olduğu gibi, ''Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz.'' İsa onlara ayrıca şunu söyledi. ''Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz.'' Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir diye buyurmuştu. Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. İsa, halkı yine yanına çağırıp onlara, ''Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin.'' dedi. İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, ''Demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi?'' dedi. ''Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil midesine gider.'' Oradan da helaya atılır. İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. Fenikeli kadının imanı. İsa oradan ayrılarak Sur bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu ama gizlenemedi. Küçük kızı kötü ruha tutulmuş bir kadın, İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi. Ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın, Suriye Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'yı rica etti. İsa ona, ''Bırak önce çocuklar doysunlar.'' dedi. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. Kadın buna karşılık, ''Haklısın Rab'' dedi. Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer. İsa ona, ''Bu sözden ötürü cin kızından çıktı, gidebilirsin.'' dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş yatakta yatar buldu. Sağır bir adam iyileştiriliyor. Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile gölüne geldi. Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler. Elini üzerine koyması için yalvardılar. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu. Tükürüp onun diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adam

Daha öğrencilerini yanına çağırıp, ''Halka acıyorum.'' dedi. ''Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor.'' Öğrencileri buna karşılık, ''Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir?'' dediler. İsa, ''Kaç ekmeğiniz var?'' diye sordu. ''Yedi tane.'' dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra yedi ekmeği aldı, şükredip bunları böldü. Dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa onları evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta bölgesine geçti. Ferisilerin ve Herodes'in mayası. Ferisiler gelip İsa ile tartışmaya başladılar. Onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek, ''Bu kuşak neden bir belirti istiyor?'' dedi. ''Size doğrusunu söyleyeyim, bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek.'' Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede yanlarında yalnız bir ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu. ''Dikkatli olun, Ferisilerin mayasından ve Herodes'in mayasından sakının. Onlarsa kendi aralarında, ''Ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor.'' şeklinde tartıştılar. Bunun farkında olan İsa, ''Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz?'' dedi. ''Hala akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? 5 ekmeği 5000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız?'' ''12'' dediler. 7 ekmeği 4000 kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız?'' 7'' dediler. İsa onlara, ''Hala anlamıyor musunuz?'' dedi. Betsaida'da kör bir adam iyileştiriliyor. İsa ile öğrencileri Betsaida'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve ''Bir şey görüyor musun?'' diye sordu. Adam başını kaldırıp ''İnsanlar görüyorum.'' dedi. ''Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar.'' Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı. İyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa, ''Köye bile girme.'' diyerek onu evine gönderdi. Petrus'un Mesih'i tanıması. İsa öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi'ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, ''Halk benim kim olduğumu söylüyor?'' diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. ''Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.'' O da onlara, ''Siz ne dersiniz, sizce ben kimim?'' diye sordu. Petrus, ''Sen Mesih'sin.'' yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı. İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor. İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı. Petrus'u azarlayarak, ''Çekil önümden, şeytan!'' dedi. ''Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür.'' Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. ''Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim ve müjdenin uğruna yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır.''

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Program serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki programdır kadının evlilikteki ihtiyaçları üzerinde konuşuyoruz. Bugün erkeklerin evlilikteki ihtiyaçlarını ele alacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Programımızın önceki bölümlerinde evlilikte kadının en çok sevgiye ve erkeğin en çok saygıya ihtiyacı olduğundan bahsettik. Ve kadının sevgi hissetmek için bu sevginin neleri barındırması gerektiğini konuşmuştuk. Bu programımızda evlilikte erkeğin ihtiyacı üzerinde duracağız. Merakla sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, sevgi nasıl bir kadının en derin değeri ise aslında saygı da bir erkeğin en derin değeridir. Daha önce bir kitapta okuduğum Amerika'da yapılan ulusal bir çalışmada 400 erkeğe olumsuz iki seçenekten birini seçmek zorunda kalsalar hangisini seçerlerdi diye sorulmuş. Birincisi dünyada yalnız ve sevgisiz kalmak. İkincisi herkes tarafından yetersiz hissettirilmek ve saygı görmemek. Bu çalışmaya katılan erkeklerin %74'ü birinci seçeneği seçti. Yani bu onlar için seçebilirlerdi. Yani herkes tarafından yetersiz hissettirilmek ve saygı görmemek erkekler için daha zor bir şey gerçekten. Aslında buradaki saygı dediğimiz daha çok yetersizlik hissi. Erkekler için her konuda eş olarak olsun, baba olarak olsun ya da iş konusunda olsun herhangi bir konuda yetersiz hissettiklerinde bu onlar için çok acı oluyor. Erkekler tabii ki kendilerinin de sevgiye ihtiyacı olduğunu bilirler. Erkeklerin sevgiye hiç ihtiyacı yok anlamına gelmez. Ancak sevildiklerini hissetmekten daha çok saygı duyulduklarını yani yeterli olduklarını hissetmeye ihtiyaçları vardır. Bunu bir insanın yaşamak için ihtiyacı olan yiyecek ve suya benzetmiştik daha önce. Yaşamak için her ikisine de ihtiyacımız vardır. Ancak seçim yapmak zorunda kalsak su ile daha uzun yaşayabiliriz tabii ki. O zaman erkekler için sevgi yiyecek gibi ama saygı su gibidir örneğiyle bunu açıklayabiliriz.
0: Evet, kadınlar saygı göstermek için kocalarının saygı hak etmeleri gerektiğini de düşünürler ama.
1: Evet doğru, bu bir yere kadar doğrudur ancak bu bir takım işidir unutmayalım ilişkilerde. Kadın eş de bu anlamda kocasına yardım edebilir. Eğer erkek sürekli olumsuz eleştiriliyor, aşağılanıyor, eş değil de annesi gibi davranılıyorsa nefes borusuna basılıyor gibi hisseder aslında. Bu noktada da kısır döngü başlar tabii ki böyle olduğunda, böyle hissettiğinde erkek. Aynı şekilde kadın da geçen programda konuştuğumuz ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucunda sevilmediğini hissederse yine o kısır döngü tartışmalar başlar ve bir sonuca varılamaz.
0: Evet. Erkeği motive eden ihtiyaçlar var mıdır? Çünkü kadınları konuşmuştuk.
1: Evet, erkeği motive eden ihtiyaçlar da 6 tane. Kadınlar için 6 tane başlık konuşmuştuk. Erkekler için de 6 tane var diyebiliriz. Fetih, kazanma diyebiliriz buna daha çok. Hiyerarşi, otorite, içgörü, ilişki, cinsellik konuları bu başlıklarını bu saygı, büyük saygı başlığı altında ele alabiliriz aslında.
0: Evet, belki fetih kazanma ile başlayabiliriz isterseniz.
1: Evet, erkekler kazanmak için doğuştan bir arzuya sahiptir aslında. Ev dışında çalışmak ve kazanmak isterler. Tabii ki günümüzde çalışan kadın sayısı da çoktur. Kadınlar gerçekten çok çalışkandır ve birçok işi aynı anda yapabilir ve düşünebilirler. Ancak dışarıda çalışmak erkeğin doğal arzusu olduğu kadar kadının değildir belki. Çünkü kadının aklında aynı zamanda ev ve çocuklar vardır. Özellikle anne olunca. Gerçekten kadının yüreği, aklı, düşünceleri ikiye bölünür

0: Yani dışarıdaki bu doğal arzuları olan dışarıda çalışma ve kazanma konusunda da kendilerine inanan eşleri olsun isterler aslında. Evlilik ilişkisinde erkekler birçok şeyi eşlerinin hayranlığı için yaparlar. Ve kadınlar olarak siz kocanıza aşık olduğunuzda ve evlendiğinizde erkek sizin ona inandığınızı hisseder ve bu onun kalbine dokunur. Çünkü erkek için bir kadının ona inanması büyük bir şeydir. Yani yeterli hisseder çünkü inandığında.
1: Evet, aslında çevremizde de birçok örnek var. Bazı erkekler kadınların kendisinden daha iyi bir işi olmasından ve daha çok para kazanmasından dolayı sorun yaşıyor. Fakat kutsal kitapta evlilikte kadın ve erkek tek bedendir diyor aynı zamanda. Bu yüzden eşler birbirine rakip değildir diyebiliriz aslında. Ortak hayatı birlikte yürüyen kişilerdir. Doğru bir yürek tutumu çok önemli kazanma isteği konusunda. Çünkü gurur, gücü kötüye kullanmaya yönelik değil de evi geçindirmek, eşi ve aileyi korumak, sevdiği için hareket etmek bu daha güzel, doğru bir yürek tutumu olacaktır tabii ki.
0: Kesinlikle. Tabii ki çalışan kadınlar var ve bu gereklidir. Burada önemli olan tabii ki kadının da bunu nasıl yansıtacağı. Yani kadın da eğer kazandığı zaman eğer bu konuyu kullanıyorsa üstünlük olarak ya da bunu dile getiriyorsa o zaman o da yanlış bir tutum olur. Evet, her iki taraf açısından da hem kadın hem erkek açısından gerçekten yaşamın ortak mirasçıları olarak her şeyi birlikte planlamak, rolleri de ona göre paylaşmak, eşlerin birbirlerini desteklemesi bu konuda çok önemli. Hem çocukları konusunda hem ev işleri konusunda eğer kadın da koca da çalışıyorsa bu şekilde birbirlerini destekleyerek ve bunu hiçbir zaman üstünlük şeyi konusu olarak kullanmıyorlarsa o zaman bu iyi bir tutumdur ve zaten bir sorun çıkmayacaktır.
1: Evet. Peki pratikte neler yapılabilir sizce Aynur Hanım?
0: Pratikte aslında erkeklerin bu isteğini, kocaların bu isteğini ya da arzusunu desteklemek ve takdir etmek için neler yapabiliriz? Evet, sözlü veya yazılı olarak onun çalışma çabasına değer verdiğimizi söylediğimizde ya da bu alanda ona inandığımızı ifade ettiğimizde, işle ilgili şeyler anlattığında onu dinlediğimizde ya da flört ettiğimiz zamanlarda olduğu gibi şimdi de bazen hayal kurmasına izin verdiğimizde onun yani hayaller üzerine de konuşmak güzel. Ya da ailemize daha fazla sevgi göstersin diye onun çalışma arzusunu eleştirmediğimizde ve onurunu kırmadığımızda erkekler bu konuda desteklenmiş hissedecektir. Son şeyle ilgili olarak tabii ki bazen yani onların aşırı çalışma arzularını eleştirmediğimizde derken eğer erkek de çocuklarına ve evine hiç zaman harcamıyorsa ve günün 12 saati 18 saati evde yoksa gece yarısı eve geliyorsa sürekli hayatı bu şekilde ise hiç ailesiyle zaman geçirmiyorsa tabii ki bu da sağlıklı değil. Eşler de erkek eşler de bunu gözden geçirmeli ve ailenin sağlığı için neler yapılabilir onu konuşmalı ama kadın da tabii ki burada kendi fikrini saygı çerçevesinde iletmeli. Bu konularda çok hassas olmalıyız. Görüşlerimizi yapıcı olarak yapıcı bir şekilde yani olumsuz eleştiriler değil aşağılamak değil ama yapıcı eleştiriler yapmak ve sonuçta ailenin sağlığı için başka neler yapabiliriz? Gerçekten bir eşin çalışma saatleri o olabilir ama neler yapılabilir bu konuda birlikte kafa kafaya verip konuşulabilir.
1: Evet, gerçekten önemli bir konu. Tabii ki hiyerarşi de önemli bir konu. Bundan da bahsettiğiniz ikinci bir madde olarak toplumumuzda da önemli bir konu. Buna nasıl bir bakış açısı sağlamalıyız aslında?
0: Evet, aslında bu konuda bazı kesimler olarak çok yanlış anlaşılabilir ve yanlış uçlara gidebilecek bir konu. Hiyerarşi dediğimiz zaman sanki bir üstünlük gibi oluyor. Ve kadınların kulağına iyi gelmeyebilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu erkek üstünlüğü değildir. Erkek kadına hükmeder konusu değildir. Tabii ki kadınlar bugüne kadar bu fikre sahip olmasında belki de çok haksız sayılmazlar. Çünkü yüzyıllar boyunca erkekler bu sözü belki bu hiyerarşi konusunu belki kötüye kullandı. Bunu etrafımızda da çok örnekleriyle görüyoruz gerçekten. Ama Tanrı sözü, erkekler Tanrı sözü adına da kadınlara her türlü kötü muameleyi bile meşrulaştırdılar aslında. Ancak Tanrı sözü böyle demiyor Hristiyanlıkta. Tanrı erkeklere daha bir üst bir rütbe vermiyor ama inanılmaz büyük bir sorumluluk veriyor aslında bununla birlikte. Efesliler 5:25'te şöyle diyor. Kocalar Mesih kiliseyi nasıl sevip uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. baş olarak Tanrı'nın erkeklere verdiği sorumluluk karılarını sevmelidir aslında. Sevmelidir.

0: eridir. Yani burada hiyerarşiden kasıt üstünlük değil ama bir düzen olmalı. Tanrı'nın evinde bir düzen olması için, bir karışıklık olmaması için bu gereklidir. Nasıl bir şirkette ya da bir işte iki baş yoksa, ama tabii ki ufak ince çizgilerle bazı hiyerarşiler var. O şekilde çok daha düzenli işler. Aynı şekilde evlilikte de daha detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu konuda çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü dediğimiz gibi bir üstünlük söz konusu değildir. Ama büyük bir sorumluluk vermiştir Tanrı burada bununla birlikte erkeklere.
1: Evet, o zaman Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit ama sorumlulukları farklıdır diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bu önemli bir nokta çünkü birçok insan Tanrı'nın erkekleri daha ön planda tuttuğunu, sevdiğini ama kadınları geri plana ittiğini sanıyor. Fakat Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın kadını da erkeği de aynı şekilde sevdiğini gösteriyor. Öyle ki Galatyalılar 3:28-29'da şöyle bir ayet var, diyor ki artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız diyor. İsa Mesih'teki o kurtuluş hem erkek hem kadın için ve Tanrı iki tarafı da eşit seviyor aslında.
0: Evet, kesinlikle. Aslında birçok kadın erkeğin önderliğini, baş olmasını ister. Yani sorumluluk, birinci sorumlu olmasını ister. Çok çalışan, gerçekten çok başarılı kadınlardan bile aslında bunu çok duydum. Yani erkeğin bir adım önde olmasını kadın istiyor. Çünkü Tanrı böyle bir düzen ve içimize böyle bir şey koydu aslında. Ve bu konuştuğumuz ihtiyaçların da kocaları tarafından da bilinmesini ve yüreğinde olmasını ister. Yani kadının ihtiyaçları vardı ya, sevgi altındaki altı ihtiyacı. Sadece erkeğin önderliğini ister, baş olmasını ister ama aynı zamanda erkeğin kadının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasını ister. Yani bu çok önemlidir. Yoksa çoğu kadın diyebilirim, yani tanıdığım, ben yöneteceğim, ben önde olacağım, her kararı ben vereceğim. Böyle değil aslında.
1: Evet, keyifli bir sohbet ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biz programımızın ilk bölümünde aslında birçok kadın erkeğin önderliğini, baş olmasını ister, ancak geçen programda konuştuğumuz ihtiyaçlarının kocaları tarafından bilinmesini ve yüreğinde olmasını isterler de dedik son olarak.
1: Evet.
0: Ve buradan devam edelim aslında. İhtiyacı olan nedir erkeğin?
1: Evet. Bu konuyu konuştuktan sonra aslında şunu da söylemek isterim. Diğer taraftan kadınlar da kocalarının asıl ihtiyacını görmeyip bazen sadece kendi pencerelerinden baktıklarında kocalarının en derin arzularını sağlamak ve korumak olduğunu anlamayabiliyorlar. Erkekler ailelerinin asıl sağlayıcı olarak bu alanda aşağılanma konusunda çok hassastırlar. Tabii ki dediğimiz gibi günümüzde birçok kadın da sağlayıcıdır aslında. Ama doğal arzu olarak bakıyoruz buna. Doğal arzu olarak gelen ihtiyaçtan bakıyoruz. Erkekler özellikle bu konuda çok daha hassaslar. O zaman şöyle bir örnek verecek olursak, mesela bir kadının başka birinin yeni evine ya da eşyalarına bakarak kocasına herkesin önünde sen de ikinci işi bulmalısın demesi gibi. Hı hı. Bu konuda kadınların haklı kaygıları ya da fikirleri olabilir kesinlikle. Ancak kocalarının bu hassasiyetini bilerek onları aşağılamadan konuşmayı seçmelidir. Yani bunu nasıl, ne zaman ve nerede söylediğimiz çok önemli. Evet, belki ikinci iş gerekiyordur, belki farklı bir iş bulmak gerekiyordur, belki eve giren para yetmiyordur. Bu konular birlikte konuşulabilir ama böyle herkesin önünde veya aşağılayıcı bir şekilde olmadan da söyleyebiliriz, iletebiliriz.
0: Evet, doğru zaman, önemli o zaman. Peki pratikte neler yapılabilir?
1: Evet, bu erkeklerin bu doğal arzusunu desteklemek için, desteklendiğini hissetmeleri için aslında sizin ve ailenizin ihtiyaçlarını sağlama konusundaki adanmışlığı için kocanızı övdüğünüzde diyebiliriz. Hı hı. Ya da kocanızın işi ya da ne kadar para kazandığı konusunda sözlü veya beden diliyle onu aşağılamadığınızda, finansal olarak zorluklardan geçer onu aşağılamak yerine sakin ve saygılı bir şekilde endişenizi dile getirip ve bazı çözüm önerileri sunduğunuzda eşiniz bu alandaki ihtiyacının karşılandığını hissedecektir. Başta dediğimiz gibi saygı derken aslında erkeklerin yetersizlik duygusundan bahsediyoruz daha çok. Bu alanda da yetersiz hissetmek erkekler için gerçekten çok zor. O zaman haklı görüşlerimiz varsa bunu bu alanda, bu noktada hassas davranarak dile getirebilirsek o zaman çok iyi olur.
0: Evet, kesinlikle önemli konular. Tabii ki bir diğer madde olan otorite var. Erkek otorite olmayı da istiyor. Bu da çok önemli bir sorumluluk ayrıca, değil mi? Aynur Hanım.
1: Evet, zaten başta hiyerarşide konuşurken de bunun da bir üstünlük olmadığını söylemiştik. Yine Efesliler 5:22 bölümde gördüğümüz gibi ev halkı içinde ince bir hiyerarşi var demiştik. Oraya göre baş erkektir ama iyi niyetli bir erkek bu pozisyonunu karısını ve çocuklarını ezme ve aşağılama için kullanmaz. Tersine Tanrı'nın istediği gibi sevgi dolu ve sorumluluk sahibi bir lider olarak davranır. İyi bir işleyişe sahip hiçbir işletmede iki baş yoktur aslında. Aynı şekilde evlilik de iki baş üzerinde kurulu olursa başarısız olur.
0: Aslında burada iki baştan kasıt üstünlük değildir, değil mi? Yani ancak iyi bir işleyiş için ince bir çizgi var, ondan
1: kesinlikle,
0: bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle üstünlük konusu değil. Birlikte karar verecek eşler. Kadının kendi fikrini söylemeden kocasının her dediğini kabul etmesi anlamına gelmez bu söylediğimiz şey. Tabii ki yaşamın baştan beri dediğimiz gibi yine yaşamın ortak mirasçıları olarak her şeyi birlikte konuşacak ve birlikte karar verecekler. Ancak ortada kalan ve hızlı bir çözümün olmadığı durumlarda sabırlı bir şekilde sessizce bekleyebilir ve dua ederek kararı kocaya bırakabilirler. Ama tabii ki verilen karar yine her iki taraf için de kabul edilebilir olmalı. Yani kabul edilemez, kadının kabul edemeyeceği kararlar varsa o zaman erkek de bu konuda beklemeli ve tekrar konuşmalılar, tekrar ele almalılar bu durumu.
0: Efesliler 5:22 bir ayet var, diyor ki kadınlar Rab'be bağlı olduğunuz gibi kocalarınıza da bağımlı olun. O zaman koca kötü bir şey de istese yapmalıyız anlamına mı geliyor bu, ya da her istediklerini?
1: Hayır, aslında bunu zaten açıklığa kavuşturmuştuk ama şu yönden de bir açıklığa kavuşturabiliriz. Bir kadının yasa dışı, yanlış veya kötü bir şeye boyun eğmesi anlamına gelmez kesinlikle. Ya da kadın kocası tarafından dövülmeye razı mı olmalı? Yoksa kocasının çocuklarını dövmesini mi izlemeli? Kadın kocasının dürüst veya etik olmayan bir şey yapma planlarına boyun mu eğmeli? Tabii ki hayır. Böyle davranan bir erkek aslında iyi niyetli değildir kesinlikle. Ve bu noktada bu konuşulabilir ama erkek bu konuda iyi niyetli değilse veya değiştirmiyorsa o zaman gerçekten bu konuda daha farklı şekilde de düşünülebilir.
0: Bu konuda kocasıyla fikirleri güçlü bir şekilde çakışan bir kadın nasıl davranmalı o zaman?
1: Aslında tabii ki bu söylediğimiz sorular değil. Yani şiddet varsa ya da yasa dışı yanlış işler varsa bu konularda boyun eğmek konusunda değil ama genel olarak daha farklı konularda tepkilerimiz bazen değiştiğinde aslında sonuçta değişebiliyor. Dediğim gibi yani biraz önce konuştuğumuz konular hakkında değil ama diğer konularda biz kadın sürekli vaaz vermek, ders vermek veya eleştirmek ya da surat asmak yerine surat asmadan sessiz ve saygılı bir şekilde kalarak biraz mesafe bırakabilirler. Sürekli konuşmak işe yaramaktan ziyade aslında kocanın daha da duvar örmesine neden olabilir. Eğer iyi niyetli bir koca ise kadının sakin ve yumuşak ruhu onun yüreğini kazanır. Çoğu zaman biz kadınlar bir sorun çözülene kadar konuşuruz. Çünkü onu çözmeden sistemimiz tam çalışmaz. Daha önce verdiğimiz örneklerdeki gibi. Bu konuda kendimize eğitebiliriz. Biraz sabırlı olmayı ve mesafe vermeyi, biraz zaman vermeyi de seçebiliriz aslında. Bu konuda çok önemli. Biz hemen halletmek istiyoruz belki. Ama evet, biraz mesafe ve zaman herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım kadınlar olarak.
0: Evet, tabii ki evlilikte sevgi ve saygı mevcut olduğunda karı koca olayları çok daha akıllıca ele alabilir. Evlilik ilişkilerinde bir dereceye kadar çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğini de kabul ederler tabii ki.
1: Evet, evet ve çözüme ulaşılması gereken bir çatışma ya da olay üzerinde konuşurken kimse sadece kendi duygu, düşünce ve çıkarlarını ön planda tutmaz. Sevgi ve saygı mevcutsa bir çift ilişkisinde kendi pozisyonunu abartmaz ve bencil olmaz. Çünkü duygusal olarak her iki tarafta bir şey kaybetmez aslında. Yine sevgi ve saygının olduğu bir evlilikte kişiler kendilerine ve kazanan taraf olmaya odaklanmaktan ziyade çatışmayı çözmek için olaya yönelik önerilerde bulunur. Yani biz iki ayrı takım değiliz. Bir takımız ve amacımız sorunları, anlaşmazlıkları ya da gündemde olan şeyleri çözüme ulaştırmaktır. O zaman sevgi ve saygının olduğu bu çift ilişkisinde teklifler ve karşı teklifler vardır. Bir alma ve verme söz konusudur. Tüm bunlar her ikisi için de mantıklı olan bir şekilde sonuçlanır. Eğer bu şekilde devam edersek, yani bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alırsak, birbirimize laf atmak, suçlamak, aşağılamak yerine bizim odağımız aslında gerçekten bu sorunu çözmek olmalıdır.
0: Evet, sevgi ve saygı mevcutsa tabii ki bencil davranılmadığında sorunları çözmekte akıllıca davranılabilir. Bu noktada Tanrı'nın yüzünü de aramak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Tanrı'nın verdiği sorumluluk önemli ve büyük. Bu kötüye kullanıldığında yine hesap verecek olan o sorumluluğa sahip olan kişi. Öncelik olarak her konuda dua ettiğimiz gibi bu konuda da dua edebiliriz. Rab'den bilgelik isteyebiliriz. Tanrı'nın sevgisini, merhametini, fedakarlığına baktığımızda İsa Mesih'i kuşandığımızda aslında biz otoriteyi de nasıl kullanılması gerektiğini anlayabiliriz diye düşünüyorum. Onun için Rab biz nasıl İsa Mesih nasıl Tanrı özüne sahip olduğu halde kendini bizim için feda ettiyse aynı şekilde fedakarlığı gösterebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, işte. Kesinlikle ve bu konuda da pratik olarak yine bazı önerilerde bulunacak olursak onun kadınlar olarak erkeğin gücü ve minnettar gücü için minnettar olduğunuzu ve zaman zaman ona dayanmanın tadını çıkardığınızı söylediğinizde ki kadın olarak da gerçekten doğal olarak hepimizde ne kadar güçlü olsak ne kadar kariyer sahibi olsak da yine de evliysek ona bazı noktalarda küçük de olsa dayanmak istiyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ve biz bunun tadını çıkardığımızda ona eşlerimize gösterebiliriz aslında. Ve kendisini lider olarak görmesine destek olduğumuzda yani yeterli hissetsin bu konuda. Ve verdiği iyi kararları için onu övdüğünüzde bu bu şeyleri biz de yakalamaya çalışmalıyız. Gerçekten bazen görmüyoruz ya da görsek de çok dile getirmiyoruz. Ama bunları yakalamak ve kocalara bunları söylemek onları gerçekten onurlandırıyor ve motive ediyor. Ve kötü kararlar verdiğinde ise sabırlı ve lütufkar olduğunuzda veya bir konuda hemfikir olmadığınızda çocukların önünde dile getirmeyip tartışmadığınızda da gerçekten bu konuda iyi hissedecektir. Yani hiçbir zaman çocukların önünde ne erkek ne kadın problemleri çocukların önünde dile getirmemeli ve tartışmamalı ve birbirlerini çocukların önünde aşağılamamalı hiçbir şekilde. Baş başayken de tabii ki bunu yapmamalıyız ama özellikle başkalarının önünde ve çocuklarımız dahil olmak üzere gerçekten bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veya kadınlar olarak bazen hemfikir olmadığımız konular olabilir. Neden hemfikir olmadığımızı sakin bir şekilde sebepleriyle suçlayıcı dil kullanmadan açıkladığımızda ve liderliğine saldırmadığımızda ve ona geri adım attırmak ve sevgi dolu bir barışçı olması için akıl oyunları oynamadığımızda gerçekten liderliğine saygı gösterdiğimizi hissedecektir. Bazen kadınlar çok daha yani duygusal olduğu için ve çok birçok şeyi aynı anda düşünebildiği için farklı konulara getirebiliriz ama bu konuda biz de dikkat etmeliyiz.
0: Evet, yavaş yavaş zamanımızın da sonuna geliyoruz aslında. Bugün erkeğin evlilikteki ihtiyaçları üzerinde daha çok durduk. Fetih, hiyerşi ve otorite üzerine de konuştuk. Bir ayet var aslında, 1. Petrus 3:3-6. Şöyle diyor, süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Çünkü geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. Örneğin Sara, İbrahim'i efendim diye çağırır, sözünü dinlerdi, iyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız siz de Sara'nın çocukları olursunuz diyor ayette. Tabii ki burada baktığımızda aslında kadının süslenmemesinden falan bahsetmiyor ama o iç güzellik, o yumuşak huyluluk ve o saygıyı nasıl gösterdiğini anlatıyor Sara'nın İbrahim'e ve aslında kutsal kitapta da bunun örneklerini görüyoruz ve bizler de aynı şekilde bu ihtiyaç olan, erkeğin ihtiyacı olan o saygıyı verebiliriz bu şekilde diye düşünüyorum.
1: Evet, birinci öncelik gerçekten yüreğimizin tutumu her iki taraf içerisinde de. Ama dediğiniz gibi yani süslenmek fiziksel olarak çok güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Birinci öncelik yüreğimizin sakin ve yumuşak tutumu gerçekten çok önemli. Eğer dışarıdan çok güzel olabiliriz, çok bakımlı olabiliriz. Ama dilimiz sürekli eleştirelse, aşağılayan dilimiz varsa o zaman bütün hepsi de gidiyor maalesef. O güzelliğinde, dış güzelliğinde hiçbir önemi kalmıyor. Bu ayetlerde dediği gibi yani önemli olan birinci, ikisi de güzel ama birinci öncelik önce ona dikkat etmemiz lazım. Yüreğimiz çok önemli burada, yüreğimizin tutumu.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Zamanımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için bizlere soru@radyomaranta.com adresinden yazabilirsiniz. Ve bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimizde. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam. Evet, bir ahiret, sonsuz yaşam, ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
0: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
1: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda eski antlaşmada, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu

0: sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırılığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
1: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da, yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
0: Evet, oldu. Yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında, yani İncil metinlerini okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani
1: evet.
0: Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar o zaman bu Hristiyanlardan. Evet, korkmak lazım dedi ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı. Söz oyunu yaptı. Teşbih yaptı. Mecaz var, özdeyiş var, bilmece var, paradoks var, ironi var. Soruları kullandı. Alegorik veya mecazi eylemler var. Şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı. Ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yani iman ediyorsa bir kişi nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman, yani bu yiyecek ve ekmeklerle, gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki, size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
1: Evet,
0: yani
1: iyi bir şeyler yapalım da. Çabası var, kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak.
0: Yani bir şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
1: Evet.
0: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz, ederseniz yani evet, siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak, bunu anlatmaya çalışıyor.
1: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
0: Evet, tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette, yani bedenimi yiyip kanımı içen de, yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde, yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde, uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
1: Evet,
0: ama bizim ilahiyatımızda, Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki

0: Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
1: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
0: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor ve şöyle diyor. Bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor. Evet. Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi, bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür. Evet. Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
1: Evet, yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında, çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz. Evet. O da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli. Çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz. Ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda. Çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
0: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Paulus İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Ve demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü. Ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahların için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
1: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğiyle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi. diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük, birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani evet. Bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
1: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yuhanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım çünkü yani orada ne oldu, belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı, hangi durumda ve şartta, ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var? Buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarını 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani İnsan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok evet. uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16:33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu kutsal ruh aracılığıyla, Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet, aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani
1: evet.
0: o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Evet. Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse, evet, İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet. Aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim aslında. Buyurun. Yine bu sözleri söyledikten sonra... birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak, çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın, evet, oldukları bir tat değildi. Sonra... Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
0: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim, Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Ölüyü diriltti. Birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanım var imanın. Umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
1: Evet, ve yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını, evet, istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Hani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler, evet, yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insanın ilginç bir yapısı var. Yani gözünün, evet, önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
0: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiel 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
1: Evet, ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı. Belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani evet. Az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin? Evet. Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi. Hı
0: hı. Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
1: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu evet. Sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani hı hı. Bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü. Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerde içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından henüz takip etmiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da Hristiyanlığı nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğine bakacağız hep birlikte. Aslında vahiy bölümünde bahsedilen 7 kilisenin de Anadolu toprakları üzerinde olduğunu biliyoruz biz İncil'de okuduğumuzda. Bugün daha çok bunlar üzerinde duracağız. Bunun için bu 7 kilise dediğimiz hangileridir ve nerededir? Ondan başlayalım, bahsederek başlayalım.
1: Tamam. Her şeyden önce vahiy kitabı nedir? Hı hı. Biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşuyor. Evet. 39 kitap eski ahit, yani eski antlaşma. 27 bölümde yeni antlaşma, yani İncil bölümü ve İncil bölümünün İncil'in en son bölümü de vahiydir. Vahiy gökten gelen bir vahiy, açınlamadır. Rab Yuhanna'ya sesleniyor ve neler olup bittiğini açıklıyor. Açınlıyor, yani açınlamadır. Şimdi Yuhanna bu kitabı, yani vahiy bölümünü, vahiy gören Yuhanna ve kendisini şöyle tanıtıyor Yuhanna. Diyor ki bakın, İsa Mesih'in vahiydir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiy verdi, yani Yuhanna'ya. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözünü ve Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu Yuhanna yazmış. Yuhanna inancı uğruna zulüm ve Patmos denilen bir adada zindandaydı. Patmos adası Aydın'ın karşı tarafındadır. Yani denizden görülüyor bazen. Ve Yuhanna oradayken, hapisteyken, evet, Rab meleği vasıtasıyla onu alıyor, göğe götürüyor ve orada yazıyor. Aslında vahiy bölümünü gerçekten okumak çok zordur. Yani anlamak zordur. Çünkü Yuhanna hem gökte olayları görür hem de yeryüzüne bakıyor. Ve onun için biraz karışıktır. Ama asıl 7 kiliseye mektup yazmasıdır.
0: Peki bu 7 kilise hangileridir?
1: Evet, söyleyip çok önemlidir. Aslında bu 7 kilisede her sene binlerce, belki milyonlarca turist geziyor, görüyor, hala taşlar duruyor, yerleri duruyor ve bu da bir tanıklıktır. İncil'in var olduğuna, İsa Mesih'in yaşadığına dair bir tanıklıktır. Bu 7 kilise genellikle İzmir, işte o bölgededir. Mesela her şeyden önce, daha önce de ilk programda söyledim, Efes'te birinci kilisemiz. Efes, Efes Selçuk ilçesine bağlı bir yerdir. Her gün belki binlerce insan geziyor, hala duruyor. Orada çok önemli bir Yunan kolonisi vardı, Yunan kültürü vardı. Evet, belki ileride sorarsanız onu konuşuruz. İkinci kilisemiz İzmir, İsmirna'dır. İzmir'in kentinde de o zaman iman eden birkaç kişi vardır. Kilise oluşturdular. Üçüncü kilisemiz Bergama'dadır. Bergama'da biliyorsunuz yine Balıkesir'e ait bir yerdir. Tepe üzerine kurulmuş bir yerdir ve orada kilise vardır. Önemli bir nokta. Dördüncüsü Tiyatira. Tiyatira şu anda Akhisar. İstanbul'dan ya da Bursa'dan İzmir'e gidenler Akhisar'dan geçiyor. Akhisar Manisa'ya ait bir yerdir. Akhisar. Diğer kilisemiz, beşinci kilisemiz Sardis, Sart'tır. O da İzmir'den denizle giderken yol üzerindedir. O dönemde en önemli kalesi oradadır. Başka belki sorarsanız o dönemki kültürü de anlatırız.
0: Evet, aslında onu sormak istiyorum
1: ama
0: ben.
1: Ama beşinci, altıncı da Philadelphia'dır. Ala şehirdir. Altıncı. Ve son kilisemiz Laodikia, Pamukkale'dedir. Onu da her gün binlerce insan ziyaret ediyor.
0: Evet, bunu daha iyi anlamak açısından öncelikli olarak o bölgede o bölgenin özelliklerini nelerdir, hangi toplumlar yaşardı, o toplumlar neye inanırdı, bunu konuşursak belki gelen mesajı tabii daha iyi anlayabiliriz.
1: Şimdi bölge sonrasında son derece zengin bir bölgedir. Örneğin her yerde Yunan kültürüyle yoğrulmuş insanlar vardı. Yani İyonlar ya da Yunanlar vardı. Romalılar vardı. Yahudiler vardı. Örneğin bak Antiochus döneminde Büyük İskender'in komutanlarından Antiochus İssa'dan önce 10 bin Yahudi'yi Sardis'e göndermişti. Bak 10 bin Yahudi Sardis'e göndermişti. Hı hı. Ve orada Yahudiler de yaşıyorlardı. Ve bu kiliselere gönderilen mesajlar tüm insanlar içindir. Henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş uluslar, Yahudiler, putperestler içindir. Tabii o dönemde yaşayan insanlar Yunan kültürüyle yoğrulmuştur. Felsefe vardır. Günah alabildiğince var. İstedikleri yapabiliyorlardı. Yahudi de kendi kültürlerine göre yaşıyorlardı. Ama belki soracaktın bilmiyorum. Ama söyleyeyim size, Sardis'te bu yerleştirilen Yahudiler... Orada spor okulları vardı. Yunanların spor

0: Kiliselere gelen mesajlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü hangi kiliseye aslında hangi mesaj var? Bunlara bakalım, hangi uyarılar var?
1: Tamam, çok önemlidir. Yani zaten her kiliseye de yazdığın zaman diyor ki yaptıklarını biliyorum. Çok önemlidir. Evet. Yani bu mesaj bize de ben ne yaparsam yap Rab biliyor. Karanlıkta ne düşünürsem Rab biliyor. Dışarıda ne yaparsam düşüncemi biliyor Rab. Onun için onlara diyor ki yaptıklarını biliyorum. Şimdi her şeyden önceki kilise, yani Efes'teki kilise, sahte öğretmenler vardı. Çok sahte öğretmenler vardı. Hatta Paulus bir ara gitmişti. Orada İskender diye bir adam vardır. Karşılık çıkardı. Çünkü Paulus diyor ki elle yapılan tanrı yok. Bu adam elle yapılan tanrılar yapıp satıyorlardı var ya.
0: Evet.
1: Ve insanlar ona tapıyordu. Paulus dedi ki bilmediğiniz tanrıyı ben size anlatacağım. Böyle elle tutulan tanrı yoktur şeklinde. O şekildeydi. Paulus onlara yazdı ama sahte öğretmenler vardı ve onları uyardı. Dikkatli olun. Sahte öğretmenlere karşı dikkatli olun. Ve İlk programlarımızda da ne dedi ki konseyler oluştu. Sahte bir öğreti çıktığı zaman konsey toplanıyorlar, yanlıştır. Bütün sorun İncil'e zıt bir düşünce varsa o yanlıştır, sahte bir öğretidir.
0: Evet.
1: Efes böyledir. Şimdi ikinci kilise İzmir Kilisesi ise çok yoksuldular. Ama Rab diyor ki yoksuldun ama zenginsin. Ruhsal yönde zengin insanlardılar. Ve sadık bir kiliseydi. Üçüncü kilise Bergama. Gerçekten her yere görenler görecek ki her köşede, her yerde bir tanrı, bir Yunan tanrısı ilahi vardır orada. Şimdi çok tepe üzerindedir ve büyük bir tiyatro vardır, sergilemek içindir. Kendi kültürlerini, kendi gururlarını dünyaya sergilemek için hep tepelerde, her tekes tarafından görülen bir yerde tiyatro oluşturuyorlardı. Ve Rab dedi ki sizin nerede oturduğunuzu, nerede yaşadığınızı biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Ve onlara karşı dedi ki dikkatli olun. Yalnız ve yalnız Tanrınız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'ten başka kimseye bağlanmayın şeklinde dedi. Diğer kilisemiz Sardis. Sardis de çok önemli bir yerdi. Çok yüksek bir tepeydi ve çok aynı zamanda zengindi. Oradan geçen o çay, yani o nehir çay hep altın yatağıydı. Onun için Rab ona ve bu kilise ölü bir kiliseydi. Rab ne diyor ona? İstersen onu okuyayım. Diyor ki yaptıklarını biliyorum bu Sardis'te. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Çok acıklı bir söz değil mi? Hristiyan olduğunu söylüyor ve şimdi kendimize uyarlarsak Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda Hristiyandır yazıyor. Ama yapmıyorsak Rab onlar ruhsal yönde ölü diyorsun. Ölüsün diyor. Uyan diyor. Geri kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle Rab onlara çok net bir uyarı. Diyor ki yaptıklarını tamamlamamış gördüm. Bu nedenle tövbe et. Her yedi kilise tövbe et. Tövbe nedir? Dönüş. Yaptığın hatadan dön. İncil'e bak. İncil'in yolunda yürü ve ölü olduğunu söyledi. Ve ne diyor? Uyan diyor. İlginç ki bir şey daha söyleyeceğim. İlginç ki o kaleyi görenler o zaman ulaşılamaz bir kaleydi. Döneminde en büyük. Çünkü İsa Mesih'ten 500 yıl önce en yüksek kaleydi ve o zamanlar genellikle savaşlar sonbahar yazın oluyordu. Bütün kış boyunca uykuluydular. Oh, düşman yok, rahatız. Ama Kureyş askerleriyle geldiler ve etrafa baktılar nasıl ulaşacaklar. Baktılar ki orada bir şey vardı, bir pencere gibi gördüler ve orada odunlar koyarak girdiler ve hepsini ele geçirdiler. Bu nedenle diyor ki uyan. Yani kilise uykuda olmamalıdır. Ruhsal yönde sürekli daima ayık, uyanık olmalıdır. Ondan sonra Philadelphia Alışehir Kilisesi sadık bir şehirdi ve Rab diyor ki sadık olduğun için seni deneme zamanında, sıkıntı zamanından seni kurtaracağım. Ve son kilisemiz de Philadelphia Tiatira Kilisemiz var. O da ilginç bir şeydi ki biliyorsunuz Yunan kültüründeydi ve yapılan günahları hoşgörüyle karşılıyordu. Örneğin kilisede birisi yalan söylüyor.

0: hoşgörüyle. Birisi boşanıyordu hoşgörüyle. Birisi günah işliyordu hoşgörüyle. Kalkıp da uyarmıyordu ve kiliseden kovmuyordu. Bu nedenle diyor ki okuyalım değil mi bu kiliseyi de?
1: Evet,
0: biraz okuyalım bundan da. Tiyatriya'daki kilise diyor ki yaptıklarını, bak sevgini, bak imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Ne kadar güzel bu. Bu karakter çok güzel değil mi hepimiz için?
1: Evet.
0: Son yaptıklarının ilk yaptıklarında açtığını da biliyorum. Ne var ki bak bu konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve kilisede bu oluyor. Uyarmıyor. Sus demiyor. Kovmuyor. Bu nedenle Rab diyor sana karşıyım. Hı. Ama neden? Sevdiği için diyor ki tövbe et ve bu işleri yapma. Evet. Başka bir kilisemiz de vardır. Laodikya kilisemiz vardır. Laodikya aslında ılık bir kilisedir. Onu da okuyayım size. Diyor ki Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum bak. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Şimdi Rab istiyor ki dürüst olalım. Ya sıcak tamamen imanda olalım ya da olmayalım değil mi? Ve Rab bu mesajı gönderdiği zaman kilise her kilisenin anlayabileceği göre yaptı. Bakınız o dönemde gelen Laodike gelen su 30 kilometre uzaktaki Kolosi'den geliyordu. Borularla geliyordu. Tamam mı?
1: Hı hı.
0: Borularla geliyordu. Ve oraya gidince kadar su ılıklaşıyordu. Biliyor musun? Ilıklaşıyordu. Bu nedenle Rab diyor ki diyor madem ki ılıksın ben de seni ağzından kusacağım. Yani ılık olduğun için ne bana yararsın ne de dünyaya yararsın. İki ayak topallıyorsun. Olmaz. Ya sıcak olacaksın ya da ılık ya da soğuk olacak. Ama diyor ki tövbe et. Sana söyleyeyim evet. Tövbe et. Yani Rab'in merhameti o kadar çok ki Rab kiliseye verdiği mesaj onları sevdiği için hata yaptıkları halde sadece diyor ki dön tövbe et.
1: Hı hı. Evet aynı zamanda aslında görüyoruz ki kiliseleriyle ilgileniyor Tanrı. Ve bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bir din değil de Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Hem günahtan aslında korumaya çalışıyor hem de onları geliştirmeye çalışıyor Tanrı. Hı-hı. Evet bu kişisel bir ilişki gerçekten. Hı-hı. Ve çok değerli, çok önemli. Tövbeyle Tanrı yine de onlarla bir arada olmak istiyor. Tabii ki Tanrı kutsaldır ve ona iman edenler de kutsal bir yaşam sürmelidir.
0: Yuhanna diyor ki aynı vahiy yazan Yuhanna mektubunda diyor ki Mesih İsa'yı tanıyorum diyen iman eden o nasıl yürüdüyse nasıl yaşadıysa kendisi de öyle yaşamalıdır. Yani aslında özetlersek her bir Hristiyan birer Mesih'tir. Mesih gibidir.
1: Hı hı.
0: Zaten Hristiyanus Hristiyan İsa'ya demektir. İsa'cı demektir. Mesih'i demektir. Her bir Hristiyan bir Mesih'tir. Bunu iyi bilelim.
1: Evet ve tabii ki biz Tanrı'dan beslendiğimiz sürece onu yansıtmalıyız da aynı zamanda.
0: Amin, amin, amin. Evet. Neden söyledi? Siz dünyanın tuzusunuz ve aşığısınız.
1: Evet.
0: Işık ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Gerçekten dünya karanlıktadır, günahtadır ve bilmiyorlar. Mesela bazen bakıyorsun insanlar konuşuyor, öyle boş laflar konuşuyor. Efendim ben bunu kazıkladım, ben devleti kazıkladım, vergi vermiyorum. Bunlar karanlık şeydir. Ama Hristiyan bir kimse olursa hayır yanlıştır diyebilir, uyarır. Olay
1: evet.
0: Budur.
1: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Manata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün vahiy kısmında geçen 7 kiliseden aslında konuşuyoruz. Bu kilisenin kiliselerin nerede olduğundan bahsettik ve kiliseye yazılan sözlerden bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyhan Bey, aslında bu kiliselere müjde nasıl yayıldı? Pavlus mu bu bölgelere yaydı?
1: Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi Paulus biliyorsunuz Efes'te 3 yıl kaldı Efes'te. Ve Efes'teyken orada Tiranus diye bir okul vardı. Evet. Sürekli öğretiyordu ve insanları merak ediyordu. Gerçekten bu Yunan o dönemin Yunan kültürü, felsefe merakı vardır. Daha önce söylediğim gibi filozoflar bir köşede otururlardı ve insanlar gelip anlatırdı. Sabah anlatırdı her şeyi. Anlamlı anlamsız anlatırdı ve her dinlerdi. Paulus da İncil'i anlatmaya başladı. 3 yıl boyunca insanlar İncil'i anlatmaya başladılar.
0: Evet.
1: Ve orada insanlar, sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim, okuyacağım size. Paulus biliyorsunuz Yahudilerin Fısıh Bayramı. Bugünlerde Fısıh Bayramı'dır. Yani Yahudilerin kölelikten özgürlüğe kavuşma. Yani Mısır'dan İsrail'e gelme bir bayramdır. Büyük bir sevinç bayramıdır. Ve kilisenin ilk döneminde oradaki insanlar geliyorlardı. Toplanmaya geliyorlardı Fısıh'a. Ve Paulus daha yoktu. Petrus ve öbür öğrenciler anlatmaya başladılar. Ve Yeruşalim'de yüzlerce kişi, kutsal ruh döküldü onlara. Ve bakınız kim neden geldi. Diyor ki o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Yahudiler dağılmışlardı her yerde ve dindarlar geliyorlardı oraya. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyuyor, şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. Bakın bu konuşmaların hepsi celile değil mi diyorlardı. Ve bakınız diyor ki aramızda Partlar İranlılar, Medler İranlılar, Elamlılar o da o bölgeden var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da bak. Hala Türkiye'den insanlar bile gitmişlerdi o zaman Anadolu'da.
0: Evet.
1: Pontus Asya ilinde. Pontus Karadeniz, Asya ili İzmir tarafında. Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kireni'ye yakın bölgelerde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılar vardı. Çok ilginç ki bu bayrama geldiler, kurban sunmaya geldiler. Yani bir Tanrı'ya yaklaşmak için geldiler. Ve öğrenciler Petrus üzerine kutsal ruh inince onları anlatmaya başladılar. Ve bunlar dinlediler. Dinleyince bunlar kendi memleketlerine gittiler. Bu kendi memleketlerinde ne yaptılar? Kendi memleketlerinde de insanlara İncil'i belki anlattılar. Bakınız mesela burada 1. Petrus'ta şöyle okuyoruz. 1. Petrus 1. bölümde. Burada az önce okuduğum yerlerde kim vardı orada? Asya'dan, Frigya'dan, Pontus'tan.
0: Evet,
1: bak 1. Petrus diyor ki 1. bölümde Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontus bak. Pontus vardı değil mi o listede?
0: Evet.
1: Galatya vardı. Kapadokya vardı. Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış. Yani Adapazarı, İzmit tarafı dağılmış. Ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Çok ilginç ki buralara, bu okuduğu yerlere Paulus gitmedi. Petrus gibi hiçbir öğrenci gitmedi. Ama nasıl oldu o dönemde birinci yüzyıl bitmeden kiliseler vardı. Çünkü bu insanlar hem Yeruşalim'de bayramda olan insanlar duydular. Hem de Paulus'tan o Tiranus okulunda duydular. Ve gittikleri yerlerde İncil'i anlattılar. Ve böylece 1. yüzyıl bitmeden önce birçok kiliseler kuruldu. Ve birçok insan iman etti. Yani bazı tarihçilere göre 1. yüzyıl bitiminde Anadolu'nun %30'u Hristiyanlık benimsemiş insanlardı.
0: Evet, aslında tabii ki birçok Hristiyan da öldürüldü aynı zamanda bu dönemde. Ama büyük bir kısım gerçekten Anadolu'da Hristiyan olmuştu. Ya, çok etkileyici.
1: Doğru, aslında baskılar şeyden başladı. Yahudiye'de başladı, Yahudilerden başladı. Çok baskılar oldu ama bir gün onların sinodu toplandı. Yani Yahudilerin büyük din adamının sinodu toplandı. Ve şunu söylediler, bakınız Elçilerin İşleri 5. bölümde şöyle demişlerdi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Büyük bir din adamı bunu söylüyor. Diyor ki, söyleyeyim size diyor. Bu adamlarla uğraşmayın. Yani bu Mesih İsa'nın öğrencilerle, iman edenlerle uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket, insan ise, iş ise yok olup gidecek. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı da savaşır durumda bulabilirsiniz. Çok evet. Güzel bir peygamber etti gerçekten. Ve bu iş gerçekten insan işi değildi. Eğer insan işi olsaydı şimdi dünyadaki ise olmayacaktı. Ve bu basit, bu okuma yazma bilmeyen, bu İncil'in dediği avamdan, halktan bu insanlar mezarın boş olduğunu ve İsa Mesih'e yüzle görüştükten sonra cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar diye hala bugün vardır. Hamdolsun dünyayı alt üst eden adamlar vardır. O ruh devam ediyor, o ateş devam ediyor. Sönmedi. Evet. Ve bu nedenledir her yerde kiliseler kuruldu.
0: Evet, tabii ki aslında baktığımız zaman birçok yere yayıldı kiliseler var ve biz daha önceki programlarda aslında kilisenin bir bina olmadığını, bir insan topluluğu, İsa Mesih'e iman eden insanlar topluluğu olduğunu konuşmuştuk. Ve ben merak ediyorum aslında ilk Hristiyanlar nasıl hem ibadet ediyordu hem de aslında kilisenin, yani o insan topluluğunun görevi neydi? Biraz bundan bahsedebilirsiniz.
1: Tabii insan topluluğun görevi, tabii onlar herkes kendi yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ve fakirlere vermek için çalışıyorlardı. Ama bir arada oluyorlardı. Okuyayım, bir ayet okumuştum. Tekrar size okuyayım. Bu ayeti okuyayım size tekrar. 2:45 ve 43'ten sonra diyor ki herkesi 2:43. ayet Elçilerin İşleri, herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler, mucizeler ve harika işler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. İşte gerçek Hristiyanlığın işi bu, bak biliyorsun. Her gün boş zamanda olunca her gün tapınakta toplanmaya devam ediyor. Eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor. Ya birlikte yemek yiyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab da her gün yeni kurtulanları topluluğa, kiliseye katıyordu. Ama çok ilginç ki bak, birinci yüzyıl daha bitmedi. Bunların elinde İncil yoktu. Teoloji kitabı yoktu. Şimdiki boğuldu kitaplardan, değil mi? Boğuldu kitaplardan.
0: Evet.
1: Ama o zaman sadece ve sadece Rabbi için, gördükleri için Rabbi tanıyorlar, imanla dua ediyorlar. Her şeyleri ne diyor? Ortaklaşa. Eski Türkçe'de her şeyleri müşterek diyeyim.
0: Evet. Aslında görüyoruz, sadık bir yürekle Rabbin buyrukları içerisinde sadık kalarak Rabb'e o dönemde bir paydaşlık içerisinde inananlar yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Bu çok güzel gerçekten. 7 kiliseden aslında bahsederken neden 7 diye de sormak istiyorum. Neden 8 değil ya da neden 6 değil? 7 sayısının bir yani, anlamı var mı ya da
1: 7,
0: özel bir
1: 7
0: durum?
1: Sayısı mükemmeliyettir. Yani tam bir tamdır. Mükemmeliyettir. Biliyorsun Tanrı 6 günde dünyayı yarattı. 7. gün istirahattı. 7 yani 7 mükemmeliyettir ve bu da 7 tamdır. Yani bütün tarih boyunca gelip giden bütün kiliseleri temsil eden, kiliseleri anlatmak isteyen bir sayıdır. Ama 7 tane o dönemdeki kiliseler vardı çünkü hala kalıntılar var elimizde. Hayali değil onlar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Aslında vahiy kısmında biz okuduk neler yazıldığını kiliselere ve orada Laodikya'nın kilisesinin meleğine yaz gibi bir ifade okuyoruz. Her kilisenin bir meleği mi var ya da Hristiyanlık inancında böyle bir şey var mı? Herkese ya da her kiliseye atanmış bir melek.
1: Ya tabii kilisenin meleğine yaz dediği nokta şudur ki kilisenin önderi o zaman. Şimdi Tanrı kilisesini korunca kilisesi içinde bir önder atadı. Grekçe'de presbiterios diyorlar. Yani yani ihtiyar. Yani kilisenin ileri gelenler, kiliseyi yöneten kişi. Tabii kilise yöneten ya da kilisenin ihtiyarı ya da şimdiki halkın deyimiyle pastor ya da papaz diyebilirsin. Grekçe'de papazdır, pastor diyebilirsin var ya. Kilisenin önde gelenidir. Kiliseyi öğreten, kilise çobanlık yapan bir kişidir. Ama bu demek bu kişi halktan daha üstün anlamında değildir. 18. yüzyılda Protestan ahlakında bu pastora, bu öndere minister derlerdi. Yani minister nedir? Hizmetçi, hizmetkar denirdi. Evet, kilisenin çobanıdır bu. Kiliseyi yöneten, yönlendiren, yardım eden bir kişidir. Melek odur, önder demektir.
0: Evet, aslında kilise önemli. Onu da görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani hem geçmişe baktığımızda hem de şimdiye baktığımızda kilisenin görevi ve amacı nedir, ne olmalıdır tabii sizce?
1: Şimdi kilise her şeyden önce eklesiya, Grekçeden gelmedir. Halktan, halk demektir, halk topluluğu demektir. Aslında başka yerlerde benzetmelerdir. Kilise bir bedene de, ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise bir bedendir ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise yeryüzünde Tanrı'nın bir elçisidir. Ve Rab kiliseye üç önemli yani görev verdi. Kilisenin yani topluluğun, Hristiyanların, iman eden Hristiyanların, her bir Hristiyanın üç önemli bir görevi vardır.
0: Nedir bu görevler?
1: Bu görevler birincisi Tanrı'ya hizmettir. Yani ne demektir? Tanrı'yı övmektir. Birlikte tapınmaya, kiliseye gitmek, pazar günü tapınmak, ilahi söylemektir. Sevinç duymaktır. Bu Tanrı'ya hizmeti. İkinci olarak kardeşlere hizmeti. Yani her bir imanlı kendi başında değildir. Ölen diğer imanlıları da teşvik etmek ister değil mi? Onları ruhsal yönde beslemek gerekir. Onları ziyaret etmek lazım. Onları sevmek lazım. İhtiyaçları varsa onu da vermek lazımdır. Ama üçüncü ve en önemli hizmetlerden biri de dünyaya hizmet. Madem ki kilise dünyanın tuzudur ve dünyanın ışığıysa hizmet etmektir dünya. Ama nasıl hizmet etmek? Dünyaya hizmet etmek iki konudadır. Bir, müjdelemek, insanları karanlıktan ışığa çağırmak. Madem ki dünyanın tuzu ve ışığıdır, karanlık noktalarda ışık olmak ve tadı yitirmiş, tuzunu yitirmiş, tadı günahlarla yorulmuş dünyada tad vermektir. Ama ikinci dünya hizmet de merhamet hizmetidir. Bugünlerde söyleyeyim size, mesela deprem oldu ya da ben birçok deprem ve birçok noktalarda Türkiye'de gördüm bu yaşımda. Ve her zaman kilisede ikinci gün oradaydı hizmet. Mesela bu son Antakya depreminde kilise harıl halça hala çalışıyor. Neden? Rab buyruk verdiği için ve bu karşılıksız çalışıyorlar. Yani dünya hizmet merhamet yüreğidir. Aç olana eğer imkan varsa doyuracaksın. Elbisesi olmayana gidireceksin. Ve Rab bunu söyledi. Bu ayetlerle size bu konuyu da bitireyim. Bak Rab Matta 25'te şöyle diyor. Ve kilise dünya hizmet demek sadece Hristiyanlara değil, bizden olmayanlara, bu kilisenin görevidir. Ve Rab İsa bir gün öğrencilerini topladı ve onlara şöyle dedi. Okuyayım İncil isterseniz.
0: Evet, iyi.
1: Dedi ki aç idim, bana yiyecek verdiniz. Hani özetleyeyim, okumayayım. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyaret ettiniz. Hastaydım, bana geldiniz. Ve doğru kişiler dediler ki, ya Rabbi, ne zaman seni gördük böyle? Ne zaman seni gördük? Ne zaman seni aç gördük, yedik? Dedi ki, şu kardeşlerimden birine yapmışsanız bana yapmış oldunuz demektir. Ama o diğerlerine dedi ki, Rab dedi ki, benden uzaklaşın. Ey fesat işleyenler dedi, tamam mı? Dedi ki, çünkü ben aç idim, acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Onlar soracaklar ki, ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik? Ve Rab'ın sözü çok önemlidir. Bak, bu söz bize de diyor ki, o vakit onlara da şöyle karşılık verdi. Madem ki, çok, evet değil mi? bu kardeşlerimde biri için bunu yapmadıysanız benim için de yapmadınız. Bütün soru budur. Kilise dünyaya, kilise komşularına yardım etmek zorundadır. Ve bu Rabbin isteğidir. Merhamet yüreğidir.
0: Evet. Aslında bugün tabii ki 7 kiliseden bahsettik ve görüyoruz ki bugünkü konuştuğumuz konulardan da Hristiyanlık gerçekten Anadolu'dan doğmuştur. Farklı bir yerden gelmiş değil, aslında buradan doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık için Anadolu toprakları çok önemlidir. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür edeyim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Esenlik olsun her birinize.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Günahın neden bu kadar büyük bir problem olduğunu, yaşamımıza hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak nasıl etki ettiğini konu alıyoruz. Ve bunların yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Bugünkü konumuz ise cinayet olacak. Neden cinayet günahtır ve insanlar neden cinayet işler gibi konulara değineceğiz. Ve bunun yerine hangi erdemi koyabiliriz ona bakacağız. Nasıl belki yaşatma arzusuna sahip olabiliriz, yaşama saygı nasıl duyabiliriz buna değineceğiz. Nuh Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Kıymetli dinleyicilerimize aslında sorulara geçmeden önce, sohbetimize başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu konularda sorunuz varsa hem program konularımızla alakalı hem de Hristiyanlıkla ilgili soru@radyomaranata.com adresinden bize iletebilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onları hatırlatmış olayım. Cinayet neden günahtır Nuh Bey?
1: Cinayet, Hristiyan bakış açısına göre cinayet aslında Tanrı'nın yarattığı kutsal yaşamı yok etmek olduğu için günahtır. Kutsal kitapta yaşam Tanrı'nın verdiği en değerli armağanlardan biri olarak, yani insana verdiği en değerli armağanlardan biri olarak kabul edilir. Ve insanlar Tanrı'nın suretinde yaratıldığından her bireyin diğerine kutsal kabul etmesi gerekiyor. Yani ona zarar vermek, onun yaşamını sonlandırmaması gerekiyor. Aynı zamanda Tanrı yaratıcıdır ve insan yaşamının tek sahibi kendisidir, odur. Ve cinayet bu kutsallığı ihlal ediyor ve Tanrı'nın yarattığı düzene karşı bir saldırı olarak görüldüğü için de günah olarak adlandırabiliriz. Kutsal kitapta cinayetin günah olduğuna dair örnekler var. Mesela biz 10 emire baktığımız zaman orada öldürmeyeceksin diye, çıkış kitabına baktığımızda 20. ve 13. ayette adam öldürmeyeceksin derken kimseyi öldürmemesi gerekti. Bu emir insanların birbirine zarar vermemesi ve yaşamının kutsallığını korumasını buyuruyor. Cinayet Tanrı'nın buyruğunu ihlal etmek anlamına geliyor. O anlamda ne oluyor? Tanrı'nın buyruğunu, Tanrı'nın sözünü ihlal etmek zaten günahın başlıca kaynağı, sebebi oluyor. Ve aynı zamanda İsa Mesih cinayetin sadece bir eyleme geçtiği zaman değil, yürekten kaynaklandığını, bir düşünce olarak başladığını ve bu bazen sözlü bir şekilde başkalarını zarar verebileceğini bizlere söylüyor. Ve bunu cinayete aynı kefeye koyuyor, yani aynı ölçüde bakıyor. Matta 5. bölüm 21. 22. ayetlere baktığımız zaman İsa Mesih diyor ki atalarımıza adam öldürmeyeceksin öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Yani öldüren kişinin, cinayet işleyen kişinin yargılanması gerektiği konuşulan bir gerçektir. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, yani onu aşağılayıcı bir söz söylerse cehennem ateşini hak edecektir diyor. Burada direkt İsa Mesih aslında adam öldürmenin, cinayetin ya da cinayete teşebbüsün cehenneme gidecek kadar büyük bir günah olduğunu aslında burada çok ciddi bir şekilde vurguluyor ve biz bunu Hristiyanlar olarak benimsediğimizden cinayetin günah olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, aslında her insan Tanrı'nın suretinde yaratıldı ve insan canı değerlidir. Yaşama saygı duymamız gerekiyor. Bu açıdan aslında cinayet günahtır ve bazı özgürlük bildirgeleri var. Mesela orada da sanırsam Amerikan özgürlük bildirgesi miydi, ya da yanlış hatırlıyor olabilirim belki. Dinleyicilerimiz kusura bakmasın yanlış söylüyorsam eğer. Örneğin orada diyor ki her insan Tanrı suretinde yaratıldığı için doğuştan bir takım hak ve özgürlüklere sahiptir diyerek başlıyor. Ve aslında yaşama hakkı da bunlardan biri elbette.
1: Evet.
0: Peki insanlar neden cinayet işliyor Nuh Bey? Yani şu an topluma baktığımız zaman Ülkemizde de maalesef haberlerde çok sık duyduğumuz işte çocuk cinayetleri var, kadın cinayetleri var. Herkes birbirine karşı çok böyle sabırsız, öfkeli ve çok rahat bir şekilde cinayet işleyebiliyor. Neden bu var?
1: Aslında insanların cinayet işlemesinin ardında psikolojik sebepler, etkenler çok büyük. Aynı zamanda sosyal ve ruhsal birçok etken de var. Ama biz Hristiyan bakış açısına göre cinayetin işlenmesinin sebebi İnsanın günahkar doğasından kaynaklandığını ve bozulmuş içsel halinin bir dışa vuruş yansıması olarak görüyoruz. Yani insanlar günaha düştükten sonra, Tanrı'dan uzaklaştıktan sonra kendi başına buyruk olup, kendi bir isteğine göre, kendi arzularına göre hareket edip öfkesini kontrol etmek yerine onu Tanrı'nın iradesine göre yönlendirmektense kendi bildiği, aklına geldiği gibi hareket etmeye başlıyor. Bu günahkar doğa ve bozulma cinayetin başlıca sebeplerinden biridir diyebiliriz. Yaratılışta Adem ve Havva Tanrı'nın sözüne itaatsizlik ederek ve onun iradesine aykırı bir yaşam yaşayarak günah işlemiş oldu. Ve bu günahtan kaynaklanan bir şey cinayet olarak söyleyebiliriz. Romalılar 7. bölüm 18. ayette Pavlus bunu aslında insanın yapısını açıklayacak bir şekilde şöyle söylüyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyor. Bunu söylerken aslında içinde iyilik, kendi insanın kendi gücü iyilik yapmada yetersiz kalabileceğini ifade ediyor. Çünkü günahlı bir yapıya sahip olduğu için iyilik yapmaktan çok kötülüğe daha çok meyilli oluyor ve öfkesini ya da kızgınlığını ya da kıskançlığını ya bir çeşitli şeylerden dolayı bunu doğası gereği cinayete kadar götürebiliyor. Bir diğer etken, neden insanlar cinayet işliyor? Kıskançlık ve haset diyebiliriz. Yani cinayetin temel sebeplerinin birinde kıskançlık ve haset var. Bu Kain'in kardeşi Habil'i öldürmesi olayında da biz defalarca örnek veriyoruz. Çünkü ilk cinayet olduğu için bunu genellikle örnek veriyoruz. Oraya baktığımız zaman Kain sunusu kabul edilmedi ama Habil'in sunusu kabul edildi. Burada Kain ne yapıyor? Kardeşini kıskanıyor ve bu kıskançlık haset oluyor. Onu kıskandığı için ona karşı bir kin, öfke besliyor ve bu cinayete kadar, ilk cinayete kadar götürebiliyor ve öfkenin aslında yürekte başlayan bir arzuyla başlıyor. Kıskançlık arzusuyla başlıyor. Ve cinayete kadar gidiyor ve Yakup kitabına baktığımız zaman İncil'de Yakup 4. bölüm 2. ayette şöyle bir şey söylüyor. Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Yani bu insanın yüreğindeki arzu, bir şey elde edememesi, kıskançlık duygusu insanları kavgaya ve cinayete sürüklediğini görüyoruz. Tabii buna bağlı olarak öfke ve kini de buna bağlayabiliriz. Kibir ve güç arzusunu da buna bağlayabiliriz. Birçok insan güç arzusu, kibirden dolayı güç kontrolünü karşı tarafını ortadan kaldırmak, rakiplerini ortadan kaldırmak için kullanabiliyor. Bunlar olabilir ama toplumsal ve psikolojik etkenleri göz ardı edemeyiz. Yani bunlar neler olabilir? Cinayetin sosyolojik ve psikolojik boyutları var. Yoksulluk

0: Bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman insanların cinayet işleme sebebi bulunabilir. Ama hiçbir sebep cinayet işlemek için bir neden olamaz, bir
1: Evet.
0: bahane olamaz. Bunun
1: Hı-hı.
0: da altını çizmek gerekiyor.
1: Evet. Tanrı peki, yani aslında şeyi anlamak için soruyorum bunu. Burada cinayetten bahsediyoruz, adam öldürmekten bahsediyoruz. İşte 10 emirde anlatıldığı şekilde orada adam öldürmeyeceksin diye buyuruyor. Peki Tanrı kötü insanların da öldürülmesine karşı mı?
0: Aslında bu önemli bir soru, bizi
1: Hı-hı.
0: çok düşündüren bir soru. Ama benim kutsal kitabı okurken çok etkilendiğim bir yer var. Hezekiel 33. bölüm 11. ayette. Bu Tanrı'nın direkt bu kötü insanlar olan yüreğini gösteren bir ayet. Şöyle söylüyor: onlara de ki, varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün kötü yollarınızdan, dönün diyor. Yani burada Tanrı'nın aslında kötü insanların ölmesinden sevinç duymaması aslında Tanrı'nın yüreğini bize en iyi yansıtan kısımdır. Ve Tanrı'nın dileği, Tanrı'nın amacı her zaman yaşam vermektir. Tanrı'nın insana yaşam vermeyi her zaman en büyük hedef olarak görüyor. Ve İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı da aslında bizler yok olmayalım, yaşayalım diye geldi, değil mi? Bunun için Tanrı tüm insanların hayatına değer veriyor, onların kurtuluşunu arzuluyor. Kutsal Kitap Tanrı her türlü insana iyi ya da kötü olarak algılansın, merhamet gösterdiği, sabırlı olduğu ve onların doğru yola dönmesini istediği sıkça vurgulanıyor. Biz bunu yeni anlaşmada Tanrı'nın günahkar insanlara bile merhamet gösterdiğini sıkça ayetler aracıyla görüyoruz. Örneğin 2. Petrus 3. bölüm 9. ayete baktığımızda, Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor, çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani bu ifadeye baktığımız zaman bile Tanrı hiçbir insanın, hiçbir günahkar insanın yok olmasını istemiyor. Onlar için her zaman bir fırsat veriyor ve o kişilerin tövbe etmesini bekliyor. Ve Tanrı'nın adaletin gerekliliği karşısında da, mesela Tanrı adil bir yargıçtır. Sevgi Tanrısı olduğu gibi adil bir yargıçtır. Ve eski anlaşmada Tanrı kötülüğün cezalandırmasını gerektiğine dair örnekler de var. Tanrı cezalandırabiliyor onları. Mesela Sodom Gomorra'nın yok edilmesi, Nuh tufanının olması, o zaman insanların yok edilmesi, Tanrı'nın kötülüğe karşı adaletli bir tutum sergilediği olarak yorumlayabiliriz bunu. Yani bu örnekler Tanrı toplumda yaygın hale gelen şiddet, adaletsizlik ve ahlaksızlığa karşı son çare olarak müdahale edip onları ölümle yargılayabiliyor. Ama biz bunu çok insan öfkesi gibi ya da insanın tavrı gibi algılamamamız gerekiyor. Daha önce de vurguladığımız gibi Tanrı'nın adaleti var ve Tanrı belirli bir süre bekliyor, ona fırsatlar veriyor. O grup, yani insan olabilir, bir topluluk olabilir, bunlar o yanlış yerlerinden dönmediği zaman Tanrı yargıç olarak, sevgi Tanrısı olduğu yargıç olarak bunu insanlara ölümle de yargısını getirebiliyor. Ama Tanrı'nın esas amacının ölüm olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı kimsenin ölmesini istemiyor ve bazen Tanrı insan eliyle de cezalandırabiliyor. Bu biraz düşündürücü. İnsan eli derken, o zaman biz de Tanrı'nın adaletini biz mi sağlıyoruz diye. Bu o anlamda değil. Hukuki öldürme işlemi var. Yani nedir? Devletin Tanrı tarafından adaleti sağlamak için yetkilendirildiği düşünülüyor Hristiyanlıkta. Romalılar 13. bölüm 1 ve 4. ayete baktığımız zaman, kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Yani Tanrı bugün hükümeti koymuş, bir yasa koymuş ve o yasa aracılığıyla kendi isteğini, ya yani o yargılamasını yapabiliyor. Ve bu bazı ülkelerde tabii devlet otoritesi kötülüğe karşı bir kılıç taşıdığını ve bu kılıcı adaleti sağlamak için kullandığını ifade ederken, tabii bazen bu yozlaşmış bir şekilde oluyor ama Tanrı
1: Evet.
0: yozlaşmış şekilde kullanılmasını değil de yasanın doğru bir şekilde kullanıp adaletli bir şekilde insanları yargılaması aracılığıyla bunu kullanabiliyor. Ama temele baktığımız zaman, İsa'nın öğretilerine baktığımız zaman Tanrı her zaman merhamet ve affetmekten yana olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı insanların öldürülmesi değil, bir düşmanınızı sevin, size zulmedenler için dua edin diyerek aslında sürekli olarak merhamet ve affı teşvik ediyor. Ve insanların birbirine öç almak yerine bağışlamayı şey diyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Son yargı ve kötülüğün sonu geleceğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Yani Tanrı kötü insanların öldürülmesine karşı, ama insanlar hayatta kaldığı süre boyunca Tanrı onlara fırsat veriyor. Ama Tanrı'nın, yani

0: Hazreti İsa'nın ikinci gelişinde dünyanın sonu geldiğinde o zaman artık bir dönüş olmayacak. O zaman fırsat olmayacak. O zaman herkes Tanrı'nın yargısı önünde durduğunda günah işlemiş olanlar sonsuz yargıya girecek. Ama Tanrı isteğini yapanlar ve Tanrı'ya iman edenler, İsa Mesih'e iman edenler sonsuz yaşama girecek. O yüzden bizler bunun farkında olmamız gerekiyor. Bugün yaşıyorsak kötü insanlar için fırsat vardır ve Tanrı onların dönmesini istiyor. Tövbe etmesini istiyor. Hı-hı. Kötü yollardan kurtulmasını istiyor. Bu cinayet işlemiş kişi de olabilir. Normal bir insan da olabilir.
1: Hı-hı. Evet. Aslında şimdi kısa bir araya gideceğiz ve siz bahsettiğiniz farklı konulardan zaten Tanrı'nın isteğini de kısaca burada değinmiş olalım. Aslında cinayet kavramından bahsettik ve Tanrı'nın bizi kendi suretinde yarattığından bahsettik. Ve her insanın aslında Tanrı'nın suretinde yaratıldığı için yaşam hakkına sahip olduğunu gördük. Elbette yaşam alma ve yaşam verme hakkı Tanrı'dadır. Haliyle Tanrı eski ayet içerisinde de takım olaylar karşısında o ölüm belki cezasını uygun görmüştür ama bize verilen buyruk adam öldürmeyeceksindir. Yani bizim yetkimiz alanında değildir bu. Ve yine günün sonunda Tanrı'nın isteğinin aslında bizim yaşama kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Yani günahla beraber giren o ölümden bizi arındırmak, bizi kurtarmak, bizi aklamak ve kendisiyle tekrar barıştırarak o kaybetmiş olduğumuz, Adem ve Havva'nın kaybetmiş olduğu sonsuz yaşama kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Ki zaten Tanrı'nın yaratma amacı oydu, sonsuz yaşam içerisinde, değil mi? Onunla birlikte yaşayalım diye Kutsal Kitab'ın ifade ettiği şekilde Adem'in burnuna yaşam soluğunu üfledi Tanrı. Onu görüyoruz ve amacı yaşam vermek, tasarısı bu zaten, sonsuz yaşamdı, bunu görüyoruz. Ve bugün de aslında Yuhanna 3.16'dan okumak istiyorum. Bugün de maalesef Tanrı'dan uzaklaşmış olan bizleri kendisi Mesih İsa aracılığıyla aklamakta ve kurtarmakta. Yuhanna 3.16'da diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında İsa Mesih de yine bizi yaşatmak için, o yaşatma arzusuyla dünyaya geldi. O zaman Tanrı'nın isteği aslında bizim yaşatma arzusuna sahip olmamız. Bunu görüyoruz. Kısa bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik ve cinayet kavramını konuşuyorduk. Cinayetin karşısında aslında nasıl yaşatma arzusuna sahip olabiliriz? Nasıl bu günahın yerine bu erdemi koyabiliriz? Konu alıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin. Nasıl yaşatma arzusuna sahip olabiliriz?
1: Yaşatma arzusuna sahip olmak aslında başkalarının hayatlarına değer vermekten başlıyor. Ve onları desteklemek için içsel bir sevgi, merhamet, anlam duygusuyla dolu olmakla başlıyor. Hristiyanlar bu arzuyu geliştirmek için aslında Tanrı'nın sevgisini örnek almayı, İsa'nın öğretilerini izlemeyi, ruhun meyvelerini yansıtarak yaşamayı öğütleniyor. Tanrı'nın yarattığı dışa olan sevgisini anlamak bizim başta yapmamız gereken şeylerden biri. Tanrı tüm insanları kendi suretinde yarattı. Biz hep bunu vurguladık. Bu da her insanın özel olduğunu, değerli olduğu anlamına geliyor. Kimse bizim eleştirilerimize göre, değerlendirmemize göre daha aşağı bir varlık değildir. Herkes Tanrı'nın benzeri içinde yaratıldı. Kadın da erkek de Tanrı benzeri içinde yaratıldı. Ufak çocuklar da herkes Tanrı benzeri içinde yaratıldığı için hiçbir şekilde onlar, Tanrı'nın yarattığı o değer verdiği kavramı hor görüp onlara zarar vermemek gerekiyor. Bu kavramın bilincinde olmak gerekiyor. Ve senin az önce programı ilk yarıyı kapatırken söylediğin ayet çok önemli. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi, biricik oğlunu verdi ve bu tüm insanları Tanrı'nın duyduğu sevgiyi gösterir. Tanrı tüm insanları kendi benzeşinde yarattığı insanlara değer verip onları yaşatmak için mücadele ettiğini görüyorsak, biz de aynı şekilde bu yaşatma arzusuna sahip olmak için Tanrı'nın o yaratılıştaki olan sevgisini anlamamız gerekiyor. Bunu anladığımız zaman bize yardımcı olacağını düşünüyorum. İsa'nın merhamet ve hizmet örneğini takip etmek de çok etkili olacak. Aslında İsa'nın yaşamına baktığımız zaman başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için şifa veriyor, onlar için dua ediyor, onların acılarını paylaşıyor, onları destekliyor, hatta kurtarmak için özverili bir sevgi gösteriyor. Ve sonuç olarak aslında kendi hayatını veriyor. Biz Yuhanna 10. bölüm 11. ayete baktığımız zaman İsa Mesih diyor ki ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir. Yani o tüm insanlar için kendi canını verdi ve bu insanlara olan merhametini, sevgisini bize bu şekilde gösterir. Yaptığı hizmetler de hepsi insanları yaşatmaya yönelik hareketlerdi, eylemlerdi. Ve bizler İsa'nın öğretişlerini takip ederek bunu öğrenebiliriz. Aynı zamanda ruhun meyvelerini hayata geçirmek de çok önemli. Yani ruhun meyvelerine baktığım zaman en birinci sırada sevgi geliyor. Sonra sabır, esen, iyilik, yumuşak huyluluk gibi böyle birkaç tane ruhun meyvesi var. Ve bizler Tanrı'nın ruhunda yaşadığımız sürece, yani onun yönlendirişine göre yaşadığımız süre boyunca bu ruhun meyveleri bizim hayatımızda çıkar ve sevgi aracıyla insanlara baktığımız zaman onları daha çok yaşatmak isteği doğacak bizim içimizde. Bir başka şey de aslında hep vurguladığımız noktaları sanki tekrarlıyormuş gibi olacak ama İsa Mesih'in bizim bağışlayıcı ve merhamet dolu olmamızı istiyor. Bu başkalarını yaşatmak için çok önemli bir, yaşamlarına saygı duymak, yaşatmak için çok önemli bir şey. Başkalarına karşı her zaman bağışlayıcı, merhametli olursak, kin, nefret ve öfkeli davranmazsak aslında bu bizim o kişilere, onların yaşamına saygı duymamız için gerekli etki olacağını düşünüyorum.
0: İlginç bir nokta daha var aslında, onu da merak ediyorum. Tabii ki günahın büyüğü ya da küçüğü yok, bunu biliyoruz. Elbette etkisel anlamda daha büyük etkileri olan günahlar var tabii ki. Ama yargı anlamında hepsi bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor, Tanrı'dan ayırıyor. Ve bu yüzden aslında zaten biz Tanrı'dan uzağız. Ve bu yüzden Mesih İsa'ya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden Mesih İsa çarmı üzerinde öldü. Üçüncü gün dirildi ve diri olarak göğe alındı. Bir gün tekrar geri gelecek. Haliyle günah kavramına baktığımız zaman aslında bunun bizi yozlaştırdığını görüyoruz. Ama bununla beraber sanki az önce de söylediğim gibi bazı günahların daha büyük etkileri var. Ve sanki bazı günahların geri dönüşü çok yok gibi geliyor insanlara. Mesela daha önce cinayet işlemiş birisi gerçekten ruhsal olarak kurtulabilir mi? Kurtuluş mümkün mü?
1: Aslında bunu cinayet işlemiş birisi olarak değil de birisinin yakını öldürüldüğü zaman tabii ki o kişinin hiçbir zaman kurtulamayacağını umuyor. Ve Tanrı da o bakışla o kişiyi yargılayacağını düşünebiliyor. Ama Hristiyan bakış açısına göre daha önce cinayet işlemiş birinin ruhsal olarak kurtuluşu mümkündür. Bu kişi Tanrı'nın bağışlayıcı ve lütfunun büyüklüğü özellikle vurguladığımız noktada İsa Mesih çarmıhta ölümü kimin için öldü? Tüm günahkar insanlar için kefaret olarak öldü. Yani tüm insanların günahının bedelini kendisi çarmıhta bir bedel olarak ödedi. Cinayet gibi ağır günahların işlemleri bile samimi bir tövbe varsa, gerçekten o günahın farkına varırsa ve yaptığı günahından dönerse, tövbe ederse, imanla Tanrı'nın bağışını alabileceğini Kutsal Kitap ve Hristiyanlık anlayışında bize bu şekilde öğretiyor. Bir örnek vermek gerekirse aslında Paulus denilen birisi vardı ve Ferisi'ydi, aşırı yasaya bağlı biriydi, Yahudi'ydi ve Hristiyanlara zulümden sorumlu olmasına, onların ölümüne neden olmasına rağmen Mesih tarafından bağışlanıyor. Mesih ona görünüyor. İsa Mesih, dirilmiş olan İsa Mesih ona görünüyor. Ve onu Hristiyan kilisesinin en önemli figürlerinden biri haline getiriyor. Yani o İstefanos'un taşlanmasında da en ön safhadaydı ve daha sonra birçok Hristiyan'ın zulmedilmesinde, evet, öldürülmesine aracı olmak için elinden geleni yaptı. O düşünceyle hareket etti. Aslında ona baktığımız zaman cinayet işlemiş ya da işleyen birisinin yüreği vardı onda. Ama Tanrı ona merhamet edip, onun tövbe edip, onu kendi hizmetine alarak daha sonradan çok daha yararlı bir şekilde Tanrı'ya hizmet ettiğini görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman kurtuluşun yolu Tanrı'ya samimiyetle dönmek, günahlarından tövbe etmek ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ederse, bu kişinin cinayet bile işlemiş olsa Tanrı'nın affına kavuşacağını söyleyebiliriz.
0: Bu noktada şeyi de anlamak belki daha iyi olabilir. Zaten programın başında ilk yarıda bahsettik, cinayet neden günahtır diye. Ve bir noktada aslında ben şeyden bahsetmiştim. Tanrı can alıp can verme yetkisine Tanrı sahiptir aslında. Tanrı'nın yetki alanıdır bu diye. Tanrı'nın aslında cinayeti günah olarak tanımlamasının sebebi gerçekten cinayet işlemeye karşı olması mı? Yoksa bu sadece Tanrı'nın yetkisiyle alakalı bir durum, yani biz onun yetkisine göz diktiğimiz için mi bu günah?
1: Yani temelde baktığımız zaman Tanrı gerçekten cinayet işlemeye karşı. Bunu öncelikle söyleyelim. İkinci olarak sizin söylediğiniz nokta yetkiye göz dikimi. Tanrı'nın yaşam veren Tanrı'dır, yaşam alacak olan da Tanrı'dır. O hakkı sadece Tanrı'ya sahiptir. Ve bu kavram onun içerisinden kaynaklanıyor. Yani cinayet işlenmeye karşı olan Tanrı aslında temelde karşı duruyor. Ama aynı zamanda da kendi yetkisini başkası almasına da karşı. Bu ikisi de sorun içindeki iki durumda var. Ama yaşamın kutsallığı Tanrı tarafından belirleniyor. Yaşam Tanrı veriyor ve herkes onun suretinde yarattığını biz söyledik. Ve bunlar cinayet işlemek yalnızca bir insan öldürmek değil, Tanrı'nın suretini taşıyan bir varlığı ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bu yüzden sadece Tanrı benim yetkime göz dikti de ben bu yüzden karşıyım demiyor. Temelde Tanrı'nın suretinde yaratılmış, Tanrı'nın değer verdiği kavramı yok sayıp onun kurallarını ihlal ettiği için Tanrı cinayete karşı olduğunu söyleyebiliriz. Ve zaten az önce de söyledim, on emirde olsun ya da başka şeylerde olsun Tanrı'nın öldürmekten çok yaşatmaya istediğini ve kurallarını da yasalarını da öldürmemek üzerine vermesinin sebebi de sadece kendi yetkisine insanlar göz diktiği içindi. Başka sevgiye temel sebeplerden dolayı söyleyebiliriz.
0: Evet, bazı noktalarda çünkü biz yanlış anlayabiliyoruz. Yani sadece bunun bir kural bütünü olduğunu düşünebiliyoruz ama baktığımız zaman siz bahsettiniz zaten. Önemli bir noktaya değindiniz. Aslında zaten bunu Tanrı gerçekten istemiyor. Çünkü zaten Tanrı bizi sonsuz yaşam için yarattı. İkinci yarının başında da bahsettik. Sonsuz yaşam amacıyla yarattı. Adem ve Havva'da da onu görüyoruz. O yaşam soluğunu onlara üfledi. Ve gerçekten bize yaşam vermek istiyor. Sadece hani bir yetki meselesinden ziyade. Gerçekten buna karşıdır. Ve bu gerçekten kötü olduğu için zaten Tanrı bunu günah olarak bize açıklamıştır. İsa'da sıkça bahsettik aslında ama belki yayını bitirmeden önce, programımızın sonuna gelmeden önce, İsa'da yaşatma arzusunu nasıl görüyoruz?
1: Aslında İsa Mesih'in yani öğretişleri, yaptığı hizmetler hepsini onu gösteriyor ama örnek verilecekse mesela 3 tane ölü, 3 yerdeki 3 ölüyü İsa Mesih diriltiyor. Mesela Nail'li dul kadının oğlu vardı. Kadının biricik oğlu, yani eşi de ölmüş ya da kadın dul kalmış ve tek bir oğlu var. ve oğlunun öldüğünü görüyor ve İsa Mesih o köyde o kadının oğlunu öldüğünü görünce gidiyor, yaklaşıyor ölüye ve genç adam sana söylüyorum kalk diyerek onu tekrar yaşam veriyor. Yani burada İsa Mesih bu ölü dul kadın oğlunu dirilterek aslında yaşatma arzusunun ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. İnsanları yaşatma arzusunun. Sonra Yair'in kızı diye 12 yaşında bir kız var, bir hastalığa yakalanıyor, ölüyor. Ve aynı şekilde İsa Mesih yine gidiyor. Babasına diyorlar ki kızın öldü artık, İsa Mesih'i rahat bırak, hani iş işten geçti gibi. Ama İsa Mesih vazgeçmiyor. 12 yaşındaki o kızı yaşatıyor. Tekrar hayata döndürüp ailesine geri veriyor. Ve bir örnekte Lazar, İsa'nın sevdiği öğrencilerinden biriydi. O da hastalanıyor ve ölüyor ve ölümünden 4 gün geçmesine rağmen İsa Mesih onu diriltmeye gidiyor. Bu İsa Mesih'in aslında ne kadar yaşatma arzusuyla dolu olduğunu bize gösteriyor. Ama bunun dışında İsa'nın çarmıhta ölmesi, çarmıh üzerinde hepimiz için ölmesi ve ölümden dirilmesi aslında bizi yaşatmak istemesinin tek bir amacıydı. Yani ölecek ki ölümden dirilecek ve bizi o ölümden ilk dirilen olarak ne yapacak? Ölen bütün insanlara yaşam verecek ve İsa Mesih'in asıl amacı burada kaynaklanıyor ve İsa diyor ki diriliş ve yaşam benim. Yuhanna bölümüne bakarsak 11:25'te İsa Mesih Lazar'ı dirilttikten sonra insanlara bunu söylüyor. Diriliş ve yaşam benim. Kendisinin yaşam olduğunu ve ölüleri dirilten, dirilişin kaynağı olduğunu bize göstererek aslında ne kadar büyük bir yaşatma arzusuna sahip olduğunu açıklayabiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Aslında bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Cinayet konusuna girdik. Ve aslında Tanrı'nın o yaşatma arzusuna sahip olduğunu gördük bu noktada. Ve bunun karşısında biz de Mesih'i tanıyarak, aslında Mesih İsa'ya iman ederek, bu sayede Tanrı'yı tanıyarak nasıl Mesih İsa bizim günahlarımız karşısında kendi canını vermişse ve bunun amacı sonsuz yaşama kavuşmamızsa, bizim de aslında insanlara karşı bu yaşatma arzusunda olmamız gerektiğini gördük. Bu konuda problemler varsa, bu konuda eksikler varsa, bu konuda belki dua etmemizi istiyorsanız bizlere yazabilirsiniz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere yazabilirsiniz. Aynı şekilde Hristiyanlık inancıyla alakalı genel sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz ve sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Günah ve Erdem programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Esenlikler.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Yaratılıştaki amacımız nedir? Tanrı yarattıkları ile bize anlatmak istediği mesaj nedir? Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Ya özgür irade? Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
0: Evet, Tanrı'nın Öğretisi programı bu ve bugün yine sizinle Tanrı'nın işlerine bakacağız. Bugün yeni bir sayfa açtık. Ama oraya geçmeden önce, programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet Murat Bağır, bugün özgür irade konusunda konuşacağız, doğru değil mi?
1: Evet, Tanrı'nın sağlayışı konusunda, hani Tanrı'nın özgür irademizle işbirliği yapması konusunda konuşacağız.
0: Evet, şimdi tabii ki benim de sorularım var. Bu aslında önemli bir konu. Hem Hristiyanlık doktrinin içerisinde hem de diğer konular açısından da. Eğer özgür irade Tanrı'nın insanlara geleceklerini gerçekten etkileyecek seçimler yapma fırsatı verdiği anlamına geliyorsa, o zaman evet, insanların özgür iradesi vardır diyebiliriz. Burada bir tanım yapalım istersen. Özgür irade nedir Murat? Neye bağlıdır? Biz neye dikkat etmemiz lazım? Bunu birazcık çalışalım, etüt edelim. Dinleyicilerimiz de eminim bu konuda kafalarındaki soruların cevaplarını görmüş olurlar.
1: Şimdi Tanrı insanı yarattığında kendi suretinde ve kendi benzerliğinde yarattı. Biz yaratılış, yani Tanrı'nın doğasına baktığımızda, daha doğrusu Tanrı'nın özelliklerinden bir tanesi de özgür olmasıydı. Kendi kararını vermesi. Dolayısıyla Tanrı insanı yarattığında, kendi benzerliğini, suretini yarattığında insana da bu özgür olabilme karakterini, niteliğini insanın doğasına verdi. Dolayısıyla yani Adem ve Havva ilk yaratıldığında özgür iradeleri vardı. Fakat bu özgür iradelerini kullanarak günah işlediler, Tanrı'ya isyan ettiler. Neticede bu isyanların neticesinde, bu günahın neticesinde tabii doğaları bozuldu. Yani çünkü ölüm onların doğalarına girdi. Dolayısıyla doğaları bozuldu ve bir yozlaşma girdi. Bu tabii ki bu günah insanın özgür iradesini etkiledi. Çünkü hepimiz artık günaha eğilimliyiz. Günaha yönelik insanlarız. O yüzden kurtarıcıya ihtiyacımız var. O yüzden İsa Mesih geldi. Ama insanın özgür iradesi yani tamamen ortadan kalkmadı. Çünkü o bizi insan yapan, insanı insan yapan özelliklerden bir tanesi. Yani Tanrı'nın bize verdiği özelliklerden bir tanesi. Neticede günaha eğilimliyiz. Daha çok günahsal benliğe eğilimli şeyleri arzuluyoruz ama özgür irademiz ortadan kalkmadı. Çünkü özgür irade ne demek? Yani seçim yapabilme özgürlüğü. Yani şunu seçmek özgürlüğüm varken başka bir şeyi seçme özgürlüğü de olabilmesi lazım ki biz özgür iradeden konuşabilelim.
0: Yani özür dilerim, burada lafını kesiyorum ama aynı zamanda özgür irade insanlığın istediği her şeyi yapabileceği anlamına da gelmiyor tabii ki, değil mi bunun içerisinde?
1: Şöyle, insanın kapasitesi sınırlıdır. Yani Tanrı'nın her şeye gücü yeter ama hani bizim insan olarak gücümüz, kapasitemiz sınırlıdır. Yani ben her şeyi yapamıyorum. Mesela ben şu anda burada bulunabiliyorum ama başka bir yerde bulunamıyorum insan olarak. Veya işte benim aklımın sınırı var, bilgimin sınırı var, fiziksel kuvvetimin sınırı var. Yani bana verilen imkanların bir sınırı var. Hani o sınırlar içerisinde insanın özgür iradesi sınırlı bir özgür irade. Yani evet. Tanrı'nın özgür iradesiyle karşılaştıramayız. Sınırsız bir bu şey demek değil. İnsanın özgür iradesinin var olması demek insanın her şeyi yapabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü biz sınırlı varlıklarız. O bize verilen sınırlar içerisinde yapabileceğimiz şeyler içerisinde yapabiliyoruz. Mesela kahve içme özgürlüğüm var, su içme özgürlüğüm var. Hani onlardan birisini seçme özgürlüğüm var. Yani seçebilirim. Ama şu anda başka bir şey yok mesela. Başka bir şey yapamıyorum. Yani o şekilde özgür irade. Neden özgür irade var? Çünkü Tanrı bizi seviyor. Yani eğer bizi sevmeseydi bize özgür irade vermezdi. Çünkü Tanrı gerçek bir karşılık istiyor bizden. Gerçek bir sevgi istiyor. Hani eğer biz özgür irademiz olmasaydı, biz robot gibi Tanrı bizi programlasaydı, o zaman ona karşı olan karşılığımız, imanımız, sevgimiz de gerçek olmazdı. Gerçek bir sevgi, gerçek bir iman olmazdı. Ama Tanrı bize o iradeyi verdiği için, eğer Tanrı'yı seviyorsak, Tanrı'ya bir karşılık veriyorsak, bu gerçek bir sevgi, gerçek bir iman oluyor. O zaman değerli bir şey oluyor. Dolayısıyla insanın özgür iradesi sınırlıdır. Ama bir o sınırlar içerisinde bir özgürlüğümüz, yani seçme özgürlüğümüz var. Ama tabii ki her zaman, yani daha önce de söylediğim gibi yine tekrar etmeliyim. Bizim özgür irademiz yani günaha da eğilimlidir. Yani günah tarafından evet. etkilenmiştir. Genellikle günahlı benliğimize, benliğimizin ihtiyaçlarına karşılık verecek şeyleri arzuluyoruz ve istiyoruz. Ama Tanrı'nın sağlayışı açısından bunu düşündüğümüzde, yani Tanrı insanın özgür iradesini dışarıda bırakmaz. Yani ona imkan verir, onu devam ettirir. Yani bizim irademizi direkt yok etmez. Ve bizim yerimize iradede bulunmaz. Tanrı bizim irademizi, özgür irademizi kullanmamıza saygı gösterir. Çünkü o verdi bize. Ve o özgür irademizle hareket etmemizi ister. Ama bu bize bir sorumluluk getiriyor. Çünkü özgür irademizle seçimler yapıyoruz. O zaman o yaptığımız seçimlerin sorumluluğunu üzerine alıyoruz. Yani doğru iyi şeyler seçebiliriz, kötü şeyler seçebiliriz. Yani seçtiğimiz şeylerin sorumluluğu da üzerimizde oluyor. Hı hı. Eğer Tanrı bizim adımıza her şeye karar verseydi, o zaman bu özgür irade, gerçek bir özgür irade olmayacaktı. O zaman sorumlu da tutulmayacaktık. Çünkü onu ben gerçekten seçmedim. Tanrı benim adıma seçti. O zaman Tanrı sorumlu olacaktı. Ama Tanrı bizim irademizle işbirliği yapar. Yani o irademizi kullanmamıza, o iradenin etkin olmasına izin verir. Dolayısıyla onun sorumluluğu da bizim şeydedir, bizim üzerimizdedir. Seçimler bize ait olduğu için.
0: Şey gibi diyebilir miyiz? Eski anlaşmada Tanrı bir ulusu seçmişti. Yani o ulusun bireyleri hala Tanrı, yani Tanrı'ya itaat etme, seçme yükümlülüğü altındaydı. İşte ne bileyim işte Rut, Rahav gibi işte. Ama İsrail dışındaki bireylerde Tanrı'ya iman edip onu izlemeyi seçebiliyorlardı. Yani ama bu sınır bizim sorumluluğumu azaltmıyor.

0: Tanrı yanlış şeyler, seçimler yapmamıza da izin verir. Çünkü müdahale etseydi, yani benim yerime seçim yapmasaydı, o özgür irade olmayacaktı. Yani o zaman yaptığım şeylerden sorumlu olmayacaktı. Ama burada şunu dikkat etmek lazım. Tanrı bizim irademizi iyi şekilde kullanmamızı ister. Yani yanlış seçimler yapmamızı istemez. Yani buna izin vermesi şey anlamına gelmiyor. Yani bunu burada çok iyi bir ayırt etmemiz lazım. Tanrı'nın bizim özgür irademize izin vermesi, bizim yaptığımız seçimlerimizin yani kötü olmasını istemesi anlamına gelmiyor. Ama eğer Tanrı kötü yapmamızı engelleseydi, o zaman özgür iradeyi ortadan kaldırırdı. O zaman insan olmamızın niteliği ortadan kalkardı. Çünkü özgür irade bizi insan yapan, hani Tanrı'nın suretinde, çünkü insan Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldık. Eğer o özgür iradeyi insandan alırsan, o insanın en önemli niteliklerinden birisini alırsın. Dolayısıyla Tanrı bizim özgür irademize saygı duyuyor ve onu iyi şekilde kullanmamızı istiyor. Ama bunu kötü de kullanabiliriz, ama bu yaptığımız...
1: Çünkü şey diyorsun değil mi? Özgür iradenin içerisinde günah da olabiliyor bazen.
0: Tabii.
1: O zaman şey, yani Tanrı'nın otomatik olarak iman etme buyruğu da var biliyorsun. O sorumluluğumuz içerisinde sadece özgür iradeyi nasıl kullandığımız da önemli değil mi? Yani Tanrı'nın ilkelerine aykırı olmamak şartıyla.
0: Evet. Eğer ben yani başka bir şey, Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey yapma özgürlüğü bende olmasaydı, o özgür irade olmazdı.
1: Evet.
0: Ama aslında günah dediğimiz şey nedir? Özgür iradenin yanlış kullanılmasıdır. Yani Tanrı'nın isteğine, karakterine aykırı bir şekilde kullanılmasıdır. Bu özgür irade bizde vardır. Yani Tanrı özgür irademizin olmasına, devam etmesine izin verir. Ama onun sonuçları bizim sorumluluğumuzdadır. Çünkü biz kendi irademizle bir karar veriyoruz. Tanrı'nın isteğine uygun kararlar verebiliriz. Tanrı'nın isteğine aykırı kararlar veririz. Dolayısıyla günah işlediğimizde, yani Tanrı'nın isteğine aykırı kararlar verdiğimizde bunun sorumluluğu bizdedir, Tanrı'da değildir. Yani Tanrı özgür irademize, bize özgür irade verdiği için bizim o özgür iradeyi nasıl kullandığımız konusundaki sorumluluğa da ortak değildir.
1: Yani evet. Evet, yani aslında daha çok yani bazı inanç grupları şeyler var, işte daha çok Tanrı'ya inanmayanlar, madem özgür irade var diyorsun ama bak ister istemez yine Tanrı karışıyor, yine Tanrı müdahale ediyor, hani özgür irade vardı. Ama insanlar bunu yanlış anlıyorlar, çünkü buradaki bizim sorumluluğumuz, evet özgürüz ama özgürlüğün içerisinde günah işlememek şartıyla değil mi? Yani bu konuda sınırlarımızı ve sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor kısaca. Bunu söyleyebiliriz değil mi böyle düşünenlere? Çünkü nasıl özgür oluyoruz? Tanrımız madem bu, çünkü Tanrı bize ister istemez özgürsün ama buna dikkat edeceksin dediği zaman, o zaman özgür irade yine olmuyor düşünenler olabiliyor. Yani bu konuda bir şey söylemek ister misin böyle düşünenlere?
0: Yani tabii ki yani özgürlük bize sorumluluk getiriyor. Yani eğer özgür irademiz olmadan yani hareket etseydik, o zaman robot gibi olacaktık. Yani bizi nasıl programlasalardı o şekilde hareket edecektik.
1: Şey gibi örnek verebiliriz mesela, evliyiz ama özgürüz, ama evliliğin vermiş olduğu sorumluluklar var aile kurumu
0: tabii
1: içerisinde
0: ki,
1: değil mi?
0: Tabii ki.
1: Etik olarak, ahlaki olarak.
0: Tabii ki.
1: Özgürlüğümüzü evliliğin içerisinde yapabiliriz ama birbirimizde, iki eşin birbirine karşı bir sorumluluğu var. Tanrı'nın ilkesinin içerisinde de bu özgür irade de bunun olması lazım gibi.
0: Kesinlikle. Hani nasıl dedik, yani Tanrı kendi karakteri, Tanrı'nın her şeye gücü yeter ama Tanrı kendi karakterine aykırı şeyler yapmaz. Çünkü o Tanrı kendi karakterine uygun şeyler yaptığı için de mükemmeldir.
1: Evet.
0: Ama biz de bazen Tanrı bize özgür irade veriyor ve bize söylüyor, hani bak benim karakterim böyle böyle. Çünkü kutsal kitapta bize anlatıyor. Biz onun karakterine uygun şekilde, onun isteklerine uygun şekilde seçimler yapabiliriz. Aykırı şekilde seçimler yapabiliriz. Bu özgürlüğü bize veriyor.
1: Evet.
0: Ama aslında bir sınır koyuyor. Yani bir uyarı da veriyor. Yani neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu kutsal kitaptan görebiliyoruz. Eğer yanlış şeyi, buna rağmen yanlış şeyi seçiyorsak, bu bizim sorumluluğumuz. Tanrı'nın sorumluluğu değil.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Tanrı bize bu fırsatı, bu imkanı, bu gücü veriyor. Ve ona aslında neden veriyor? Özgür irademiz de Tanrı'ya gelmemizi istediği için bunu veriyor. Çünkü bu değerli bir şeydir. Yani Tanrı bize özgür irade verdiyse bu büyük bir ayrıcalıktır.
1: Evet.
0: Çünkü onun benzerliğinde yaratıldık. Yani tüm yaratılışa baktığımızda başka hiçbir yaratık için, yani insan dışında başka hiçbir yaratık için Tanrı'nın benzerliğinde, Tanrı'nın suretinde yaratıldı demiyor. Yani insan

0: Yaratılışın tacıdır. Yani gerçekten o yüzden Tanrı bize çok değer vermektedir. Bu değer verdiğinden, bize olan sevgisinden dolayı da özgür irade kapasitesinin niteliğini bize vermiştir. Ama evet, biz seçimlerimizden kendimiz sorumluyuz. Dolayısıyla Tanrı'yı sorumlu tutamayız.
1: Evet, burada biraz kısa bir ara vereceğiz. Aslında ikinci arada kurtuluş hakkında kısa da olsa belki sana soru soracağım. Çünkü özgür iradenin kurtuluşu seçebilme anlamında gerçekten özgür olması, ancak işte senin bahsettiğin şeye baktığımızda Tanrı'nın lütfu ve gücü aracılığıyla mümkündür. Yani Yuhanna 15-16'da da yazıyor bu. O zaman belki bu kurtuluş hakkında biraz kısa da olsa, eğer zamanımız kalırsa bahsedeceğiz. Ama önce bir ara verelim. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yine sizinle birlikte olacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz frekanslarınızla, internet frekanslarınızla. Bir yere kaydırmıyorsunuz esenlikle. Birazdan görüşeceğiz.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyo Maranta'dasınız. Tanrı Öğretisi'nde programında sevgili Murat Bağır'la birlikteyiz ve bu bölümümüzde özgür irade konusunda birlikte konuşuyoruz. Sorulara cevap veriyor sevgili Murat Bağır. Evet Murat Bağır, arada son soru kurtuluş hakkında da sana sormuştum. Özgür irade hakkında da sormuştum. Biraz bundan bahsedebilir misin Murat Bağır bize? Kurtuluş hakkında ve konumuzun devamına baktığımızda özgür iradeye nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Sanırım önünde bayağı bir başlıklar var görüyorum notlarında.
1: Evet, yani bu günümüzde çok tartışılan bir konu, insanın özgür iradesi ve kurtuluş konusu. Ama oraya gelmeden önce şeyi söylemek isterim. Bu Tanrı'nın sağlayışı konusunda, Tanrı'nın yöneten sağlayışı konusunda birkaç şey söylemek isterim. Yani Tanrı'nın nihai hedefi vardır. Yani Tanrı'nın nihai bir tasarısı vardır. Biliyoruz İsa Mesih ikinci gelişinde Tanrı egemenliğini, kendi egemenliğini kuracaktır. Ve tüm tarih yani tüm tarih üzerinde Tanrı egemendir ve Tanrı bu tasarısına doğru tarih üzerinde egemendir ve her şey ne olursa olsun tarih içerisinde neticede Tanrı nihai amacını gerçekleştirecektir. Şimdi şu anda dünyada milyonlarca olay oluyor. Yani ufak ufak olay oluyor. Ve her şey, bu biraz önce bahsettiğim ikinci nedenler var. İşte bir sürü insanın seçimleri var. İşte doğa olayları var. Birçok şey var. Fakat Tanrı o kadar bilgedir ki, o kadar yüce ve görkemlidir ki ve güçlüdür ki bu milyonlarca olayı tabi bu milyonlarca olayın her birinin kendi şeyi var, kendi içinde kendi yönü vardır, yani kendi dar çerçeve içerisinde, ama tüm bu olayları nihai amacı için yönetir ve yönlendirir. Bu her bir olay içerisinde işte Tanrı'nın isteğine aykırı olan şeyler de vardır, Tanrı'nın isteğine uygun olan şeyler de vardır, ama neticede Tanrı o şekilde işler ki nihai tasarısını gerçekleştirir. Hiçbir şey buna engel olamaz. Yani bizim seçimlerimiz sınırlıdır. Doğa olayları, işte birçok şey, her şey sınırlıdır. Ama neticede Tanrı'nın gücü, Tanrı o kadar bilgedir ki biz ne karar verirsek verelim, seçimlerimiz ne olursa olsun, neticede Tanrı kendi tasarısını gerçekleştirecektir. Yani biz bir tarihin bir parçası içerisindeyiz ama tüm tarih üzerinde egemen olan Tanrı'nın kendisidir. Şimdi bunu düşündüğümüzde, yani kurtuluş konusuna geldiğimizde, yani Tanrı'nın sağlayışı açısından bu olaya baktığımızda, Tanrı'nın aslında özel sağlayışı da var. Yani Tanrı, yani Tanrı gerçekten yağmurunu iyilerin de kötülerin de üzerine yağdırır, işte yiyeceğini herkese dağıtır. Ama kendisine güvenen insanların işte dualarına, işte lütfuna karşılık verenlerin hayatlarında da hani özel olarak çalışır. İnsanların kendisine karşılık veren insanlar, kendisine güvenen insanların dualarına, dualarını işitir ve kendi isteği doğrultusunda karşılık verir. Mesela Romalılar 8:28'de şöyle der: Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çalmış olanlar da birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Yani Tanrı iyilik için etkin. Gerçekten Tanrı'nın gözleri, yani tüm yaratılışa bakıyor ve kendisi arayanlara bakıyor. Ve kendisini tanıtmaya çalışıyor. Yani Tanrı'nın lütfu gerçekten insanlara dokunuyor. Dolayısıyla yani Tanrı'nın kendisi, kendi lütfu olmasa, kendi açıklaması olmasa gerçekten Tanrı'yı tanıyamayız. Yani Tanrı ilk önce bize adım atan Tanrı'nın kendisidir. Ve onun adımı büyüktür. Yani ve gerçekten dolayısıyla tabii ki biz biraz önce bahsettiğim gibi bizim de bir özgür irademiz var. Yani Tanrı'nın bize olan lütfuna bir karşılık vermemiz lazım. Yani bir karşılık verdiğimizde Tanrı daha çok lütfedecek ve kendisini daha çok bizi kendisine daha çok çekecektir. Dolayısıyla kurtuluş olayında, hani Tanrı'yı tanıma olayında en büyük asıl şey etkin olan Tanrı'nın kendisidir. Çünkü Tanrı kendisi bize doğru adım atmaktadır. Lütfuyla bize yaklaşmaktadır. Ama Tanrı bizim adımıza zorla karar vermez. Yani bizim irademizin yerine kendi iradesini koymaz. Tanrı bizim kendi irademizde ona olumlu cevap vermemizi ister. Ve bunun için de bizim hayatımızda etkindir. Yani bizim hayatımıza çalışır. Ama biraz önce bahsettiğim gibi yani hayır deme hakkımız var. Evet deme hakkımız da var. Çünkü aksi halde özgürlük olmazdı. Bu gerçek bir sevgi, gerçek bir Tanrı'ya karşılık olmazdı. Dolayısıyla bizim payımız sadece Tanrı'ya cevap vermek. Yani Tanrı'nın bize açıkken bize olan çağrısına, bize olan açıklamalarına, bize olan dokunuşlarına karşılık vermek. Ama asıl büyük pay, yani ilk adım Tanrı'dan gelmektedir. Tanrı gerçekten, yani biz bilemiyoruz Tanrı tüm insanların hayatının nasıl çalıştığını bilemiyoruz, ne işler yaptığını bilemiyoruz. Biz göremiyoruz ve görmediğimiz için hayır yok çalışmıyor diyemeyiz. Aslında Tanrı, ben şuna inanıyorum, Tanrı'nın her insan için bir tasarısı vardır. Şöyle veya böyle bir tasarısı vardır. Tanrı her insana bir şekilde dokunmaktadır, yaklaşmaktadır. Ama insanlar özgür iradeleriyle nasıl karşılık veriyorlar? Tabii ki birçok insan Tanrı'ya sırtını döndüğü için belki Tanrı'nın onun için olan planlarını, tasarılarını göremiyor. Tanrı'dan uzak kalmayı tercih ediyor. Başka yollara gidip yani günah peşin, yani günahlı yaşamlarına devam ediyorlar. Aslında Tanrı'nın onlar için hazırladığı birçok şeyden, çok iyi fırsatlardan, yani sonsuz yaşam fırsatlarından mahrum kalmış oluyorlar. Tabii dünyada baktığımızda, dünyada işte kötülük var, insanlar acı çekiyor. Çünkü bunlar günahın neticesi. Günah da nedir? Özgür iradenin kötüye kullanmasından dolayı. Yani Tanrı insanların özgür iradesine kullanmasına izin veriyor. Biz özgür irademizde kötülükler yapıyoruz. İnsanlar kötülük yapıyor. İşte doğa bozulduğu için, yozlaştığı için işte doğada işte felaketler oluyor. Birçok insan acı çekiyor. Baktığımızda doğru insanların da acı çektiğini görüyoruz ve kötülerin başarılı olduğunu görüyoruz. Ama Tanrı bütün bunları aslında kendisine yönelip tövbe etmemizi, gerçekten ona güvenmemizi istiyor. Bizi aslında kendi benzerliğine dönüştürmeyi amaçlıyor. Gerçekten Tanrı'nın neticede nihai planı iyidir. Yani gerçekten insanlar için çok iyi planı var. Yani sonsuz yaşam planı var ve herkesin kendisine dönüp kurtulmasını ister. Bu dünyada belki şöyle veya böyle az veya çok acı çekiyoruz ama gerçekten Tanrı'nın huzuruna geldiğimizde, Tanrı'ya geldiğimizde Tanrı bize gerçekten yatıştıracak. Bize huzurunu, esenliğini verecek, bizi yenileyecek, sonsuz yaşam verecek. Dolayısıyla çok dar düşünmememiz lazım. Yani bu dünyada ki bir anlık zevklerin, bir anlık günahların peşinden gitmeyi seçmek yerine aslında kalıcı olan değerler peşinde, kalıcı olan hazinenin peşinden gitmemiz lazım. O da Tanrı'nın huzurundadır. Tanrı'nın varlığındadır. Tanrı'yı tanımak gerçekten büyük bir ayrıcalıktır. Tanrı kendisinin araştırılmasından, tanınmasından zevk almaktadır. Ve bu tür gerçekten samimi bir şekilde buna yönelen insanlara da hani olumlu cevaplar verecektir. Onları görmezden gelmez. Tanrı kendisini arayanlara karşılık verir. Ben o yüzden hani dinleyicilerimize Tanrı'yı aramalarını, Tanrı'ya yönelmelerini ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde yönelmelerini tavsiye ederim.
0: Burada İsa Mesih'in rolü de var tabii ki, değil mi? Bu Tanrı'yı arayışlarında, yani İsa Mesih sonuçta bir köprü. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? İsa Mesih'in sağlayışı, bu iradedeki gücü.
1: Yani İsa Mesih bize Tanrı'yı tanıtır. Yani Tanrı'nın varlığının, özgürlüğünün beden almış hani halidir. insan bedeni alıp gelip aramızda yaşamıştır. Ve Tanrı ile insanlık arasındaki o günahın neticesindeki olan düşmanlığı ortadan kaldırmıştır. Biz ancak Tanrı'ya, onun yani İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür. Onun aracılığıyla Tanrı'ya ulaşabiliriz. İsa Mesih olmadan Tanrı'yı tanıyamayız. Tanrı'ya ulaşamayız. İsa Mesih Tanrı'ya giden yoldur. Onun lütfuyla, onun çarmıhta bizim günahlarımız için kurban oluşuyla, bizim için kanını akıtmasıyla, bizim yerimize canını vermesiyle gerçekten ne oldu? Bizim Tanrı'ya giden yolumuz açıldı. Tanrı yaratılışı yarattığında hani Adem ve Havva ilk Adem ve Havva'yı Adem bahçesine koymuştu. Ve orada yani Tanrı ile insan arasında bir ilişki vardı. Hani Tanrı gelirdi, onlarla sohbet ederdi. Ama ne zaman günah işledi Adem ve Havva, günahın ciddisinde Tanrı'nın huzurundan kovuldular. Yani bahçeden kovuldular ve tekrar onlar bahçeye girmesin diye Tanrı işte kerubları koydu. Bir dönen, her tarafa dönen bir kılıç koydu ki tekrar Adem ve Havva bahçeye girip o yaşam ağacından yemesinler diye. Ama biz İsa Mesih sayesinde artık bahçeye girebiliyoruz. Çünkü Tanrı ile bizi barıştırdı. Artık günahlarımızın, suçlarımızın bedelini İsa Mesih ödediği için bahçeye girebiliyoruz. Hem de yolu açtığı için. Ama bu dünyadaki bahçeye değil, gerçek bahçeye. Yani Tanrı'nın huzuru olan. Çünkü o bahçe Tanrı'nın huzurunu simgelemektedir. Yani sonsuz Tanrı'nın sonsuz varlığının olduğu sonsuz yaşamdaki gökteki bahçeye, gerçek Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz. Bu da nasıl olur? İsa Mesih'in sayesinde. Bu ne zaman olacak? İsa Mesih'in tabii ki ikinci gelişinde, kendi egemenliğini kurduğunda, yaratılışı yenilediğinde, her şeyi yenilediğinde, gerçekten göksel, o göksel kente, göksel krallığa gireceğiz.
0: Amin. Ve programımızın biraz sonuna geldik. Birkaç dakikamız kaldı ama İsa Mesih'in günahları bağışlatan sağlayışından da biraz bahsettin. Ben biraz bu konuda da beni rica edeceğim. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Bu günahları bağışlatan sağlayış nedir? Herhalde tövbe bunlardan biri. Bu konuda biraz dinleyicilerimize biraz açıklar mısın acaba?
1: Şimdi Kutsal Kitap'ta 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayette şunu söylüyor. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Evet, yani sadece bizim günahlarımız değil, tüm dünyanın, tüm dünyadaki insanların günahlarını bağışlatan kurbandır. Ama bundan yararlanmamız için yani ona gelip sığınmamız lazım. Onun bağışlatan lütfunu kabul etmemiz lazım. Ama insanlara baktığımızda genellikle insanlar günahkar olduklarını kabul etmiyorlar. Veya günahın çok kötü bir şey olduğunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla aslında bu büyük bağıştan, büyük sağlayıştan, İsa Mesih'in sağladığı sağlayıştan mahrum oluyorlar. Ama günah çok ciddi bir yani şeydir. Bizi babadan, Tanrı'dan ayıran bir şeydir. Dolayısıyla günahlarımızı itiraf edersek Tanrı bizi bağışlayacaktır. Ama günahlarımızı itiraf etmezsek, kabul etmezsek, inkar edersek Tanrı'yı yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Çünkü o günahlarımız için geldi. Günahlarımızın ciddi olduğunu gördüğü için geldi. Rab İsa çarmıhta bizim günahlarımızı yüklendi. Ama biz bunu reddedersek gerçekten günahın ciddi bir şey olmadığını reddetmiş oluruz. Aslında Tanrı'yı reddetmiş oluruz. Dolayısıyla Tanrı'nın önünde günahlarımızı kabul edip, yani bir öz eleştiri yapıp günahlarımızı kabul edip itiraf etmemiz ve İsa Mesih'e gelip bütün günahlarımızı ona vermemiz, ona yüklememiz lazım. Onu hayatımıza almamız lazım ki gerçekten o Tanrı'nın müthiş sağlayışından, kurtarış sağlayışından da yararlanabilelim, bereket alabilelim. Çünkü yani sonsuz yaşam pınarı, yani İsa Mesih sonsuz yaşam kaynağıdır. Hani gerçekten bundan daha büyük, daha değerli bir kaynak nerede var? Yani yaşamın amacı Tanrı'yı tanımak, gelip o kaynaktan hiç eksilmeyecek, o kaynaktan bol bol içmektir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat Bağır. Programımıza katıldın. Bize gerçekten özellikle Tanrı'yı tanıma konusunda, yaratılış konusunda ve yarattıkları aracıyla bize ne anlatmak istediğin konusunda, mesajının ne olduğu konusunda yani çok bilgi verdin. Ben gerçekten bugün çok şey öğrendim senden. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bize sorularınız vardır muhakkak. soru@radyomaranta.com soru@radyomaranta.com adresinden bize ve sevgili Murat Bağır'a sorularınızı iletebilirsiniz. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler Murat Bağır.
1: Ben teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimize esenlikler ve iyi haftalar diliyorum.
0: Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından henüz takip etmiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da Hristiyanlığı nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğine bakacağız hep birlikte. Aslında vahiy bölümünde bahsedilen 7 kilisenin de Anadolu toprakları üzerinde olduğunu biliyoruz biz İncil'de okuduğumuzda. Bugün daha çok bunlar üzerinde duracağız. Bunun için bu 7 kilise dediğimiz hangileridir ve nerededir? Ondan başlayalım, bahsederek başlayalım.
1: Tamam. Her şeyden önce vahiy kitabı nedir? Hı hı. Biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşuyor. Evet. 39 kitap eski ahit, yani eski antlaşma. 27 bölümde yeni antlaşma, yani İncil bölümü ve İncil bölümünün İncil'in en son bölümü de vahiydir. Vahiy gökten gelen bir vahiy, açınlamadır. Rab Yuhanna'ya sesleniyor ve neler olup bittiğini açıklıyor. Açınlıyor, yani açınlamadır. Şimdi Yuhanna bu kitabı, yani vahiy bölümünü, vahiy gören Yuhanna ve kendisini şöyle tanıtıyor Yuhanna. Diyor ki bakın, İsa Mesih'in vahiydir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiy verdi, yani Yuhanna'ya. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözünü ve Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu Yuhanna yazmış. Yuhanna inancı uğruna zulüm ve Patmos denilen bir adada zindandaydı. Patmos adası Aydın'ın karşı tarafındadır. Yani denizden görülüyor bazen. Ve Yuhanna oradayken, hapisteyken, evet, Rab meleği vasıtasıyla onu alıyor, göğe götürüyor ve orada yazıyor. Aslında vahiy bölümünü gerçekten okumak çok zordur. Yani anlamak zordur. Çünkü Yuhanna hem gökte olayları görür hem de yeryüzüne bakıyor. Ve onun için biraz karışıktır. Ama asıl 7 kiliseye mektup yazmasıdır.
0: Peki bu 7 kilise hangileridir?
1: Evet, söyleyeyim, çok önemlidir. Aslında bu 7 kilisede her sene binlerce, belki milyonlarca turist geziyor, görüyor, hala taşlar duruyor, yerleri duruyor ve bu da bir tanıklıktır. İncil'in var olduğuna, İsa Mesih'in yaşadığına dair bir tanıklıktır. Bu 7 kilise genellikle İzmir, işte o bölgededir. Mesela her şeyden önce, daha önce de ilk programda söyleyeyim, Efes'te birinci kilisemiz. Efes, Selçuk ilçesine bağlı bir yerdir. Her gün belki binlerce insan geziyor, hala duruyor. Orada çok önemli bir Yunan kolonisi vardı, Yunan kültürü vardı. Evet, belki ileride sorarsanız onu konuşuruz. İkinci kilisemiz İzmir, İsmirna'dır. İzmir'in kentinde de o zaman iman eden birkaç kişi vardır. Kilise oluşturdular. Üçüncü kilisemiz Bergama'dadır. Bergama'da biliyorsunuz yine Balıkesir'e ait bir yerdir. Tepe üzerine kurulmuş bir yerdir ve orada kilise vardır. Önemli bir nokta. Dördüncüsü Tiyatira. Tiyatira şu anda Akhisar. İstanbul'dan ya da Bursa'dan İzmir'e gidenler Akhisar'dan geçiyor. Akhisar Manisa'ya ait bir yerdir. Akhisar. Diğer kilisemiz, beşinci kilisemiz Sardis, Sart'tır. O da İzmir'den denizle giderken yol üzerindedir. O dönemde en önemli kalesi oradadır. Başka belki sorarsanız o dönemki kültürü de anlatırız.
0: Evet, aslında onu sormak istiyorum.
1: Ama
0: ben.
1: Ama beşinci, altıncı da Philadelphia'dır. Alahisar şehirdir. Altıncı. Ve son kilisemiz Laodikia, Pamukkale'dedir. Onu da her gün binlerce insan ziyaret ediyor.
0: Evet, bunu daha iyi anlamak açısından öncelikli olarak o bölgede o bölgenin özelliklerini nelerdir, hangi toplumlar yaşardı, o toplumlar neye inanırdı, bunu konuşursak belki gelen tabii mesajı daha iyi anlayabiliriz.
1: Şimdi bölge sonrasında son derece zengin bir bölgedir. Örneğin her yerde Yunan kültürüyle yoğrulmuş insanlar vardı. Yani İyonlar ya da Yunanlar vardı. Romalılar vardı. Yahudiler vardı. Örneğin bak Antiochus döneminde Büyük İskender'in komutanlarından Antiochus İssa'dan önce 10 bin Yahudi'yi Sardis'e göndermişti. Bak 10 bin Yahudi Sardis'e göndermişti. Hı hı. Ve orada Yahudiler de yaşıyorlardı. Ve bu kiliselere gönderilen mesajlar tüm insanlar içindir. Henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş uluslar, Yahudiler, putperestler içindir. Tabii o dönemde yaşayan insanlar Yunan kültürüyle yoğrulmuştur. Felsefe vardır. Günah alabildiğince var. İstedikleri yapabiliyorlardı. Yahudi de kendi kültürlerine göre yaşıyorlardı. Ama belki soracaktın bilmiyorum ama söyleyeyim size, Sardis'te bu yerleştirilen Yahudiler, orada spor okulları vardı. Yunanların spor okulları vardı ve spor okulları biliyorsunuz kadın, kız, erkek sorun değil, çıplak olarak spor yaparlardı. Ve o gidenler varsa görecek ki o spor okullarının tam bitişinde dönemin en büyük havrası yapılmıştır Yahudiler için. Ve bu ama şudur, onların kültürünü yozlaştırmak, o inancı yok etmek ve ulusların, Yunanların kültürüne sahip olmaktır. Bu nedenle ordu öyle yaptılar orayı.
0: Evet. O zaman kiliselere gelen mesajlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü hangi kiliseye aslında hangi mesaj var? Bunlara bakalım, hangi uyarılar var?
1: Tamam, çok önemlidir. Yani zaten her kiliseye de yazdığın zaman diyor ki yaptıklarını biliyorum. Çok önemlidir. Evet. Yani bu mesaj bize de, ben ne yaparsam yap Rab biliyor. Karanlıkta ne düşürsem Rab biliyor. Dışarıda ne yaparsam düşüncemi biliyor Rab. Onun için onlara diyor ki yaptıklarını biliyorum. Şimdi her şeyden önceki kilise, yani Efes'teki kilise, sahte öğretmenler vardı. Çok sahte öğretmenler vardı. Hatta Paulus bir ara gitmişti. Orada İskender diye bir adam vardır. Karşılık çıkardı. Çünkü Paulus diyor ki elle yapılan tanrı yok. Bu adam elle yapılan tanrılar satıyorlardı var ya.
0: Evet.
1: Ve insanlar ona tapıyordu. Paulus dedi ki bilmediğiniz tanrıyı ben size anlatacağım. Böyle elle tutulan tanrı yoktur şeklinde. O şekildeydi. Paulus onlara yazdı ama sahte öğretmenler vardı ve onları uyardı. Dikkatli olun. Sahte öğretmenlere karşı dikkatli olun. Ve İlk programlarımızda da ne dedi ki konseyler oluştu. Evet. Sahte bir öğreti çıktığı zaman konsey toplanıyorlar, yanlıştır. Bütün sorun İncil'e zıt bir düşünce varsa o yanlıştır, sahte bir öğretidir.
0: Evet.
1: Efes böyledir. Şimdi ikinci kilise, İzmir Kilisesi ise çok yoksuldular. Ama Rab diyor ki yoksuldun ama zenginsin. Ruhsal yönde zengin insanlardılar. Ve sadık bir kiliseydi. Üçüncü kilise Bergama. Gerçekten her yere görenler görecek ki her köşede, her yerde bir tanrı, bir Yunan tanrısı ilahi vardır orada. Şimdi çok tepe üzerindedir ve büyük bir tiyatro vardır, sergilemek içindir. Kendi kültürlerini, kendi gururlarını dünyaya sergilemek için hep tepelerde, her tekes tarafından görülen bir yerde tiyatro oluşturuyorlardı. Ve Rab dedi ki sizin nerede oturduğunuzu, nerede yaşadığınızı biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Ve onlara karşı dedi ki dikkatli olun. Yalnız ve yalnız Tanrınız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'ten başka kimseye bağlanmayın şeklinde dedi. Diğer kilisemiz Sardis. Sardis'te çok önemli bir yerdi. Çok yüksek bir tepeydi ve çok aynı zamanda zengindi. Oradan geçen o çay, yani o nehir çay hep altın yatağıydı. Onun için Rab ona, ve bu kilise ölü bir kiliseydi. Rab ne diyor ona? İstersen onu okuyayım. Diyor ki yaptıklarını biliyorum. Bu Sardis'te yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Çok acıklı bir söz değil mi? Hristiyan olduğunu söylüyor. Ve şimdi kendimize uyarlarsak Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda Hristiyandır yazıyor. Ama yapmıyorsak Rab onlar ruhsal yönde ölü diyorsun. Ölüsün diyor. Uyan diyor. Geri kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle Rab onlara çok net bir uyarı diyor ki yaptıklarını tamamlamamış gördüm. Bu nedenle tövbe et. Her yedi kilise tövbe et. Tövbe nedir? Dönüş. Yaptığın hatadan dön. İncil'e bak. İncil'in yolunda yürü ve ölü olduğunu söyledi. Ve ne diyor? Uyan diyor. İlginç ki bir şey daha söyleyeceğim. İlginç ki o kaleyi görenler o zaman ulaşılamaz bir kaleydi. Döneminde en büyük. Çünkü İsa Mesih'ten 500 yıl önce en yüksek kaleydi. Ve o zamanlar genellikle savaşlar sonbahar yazın oluyordu. Bütün kış boyunca uykuluydular. Oh, düşman yok, rahatız. Ama Koreş askerleriyle geldiler ve etrafa baktılar. Nasıl ulaşacaklar? Baktılar ki orada bir şey vardı. Bir pencere gibi gördüler. Ve orada odunlar koyarak girdiler ve hepsini ele geçirdiler. Bu nedenle diyor ki uyan. Yani kilise uykuda olmamalıdır. Ruhsal yönde sürekli daima ayık, uyanık olmalıdır. Ondan sonra Philadelphia Alışehir Kilisesi sadık bir şehirdi. Ve Rab diyor ki sadık olduğun için seni deneme zamanında, sıkıntı zamanında seni kurtaracağım. Ve son kilisemiz de Philadelphia Tiyatira Kilisemiz var. O da ilginç bir şeydi ki biliyorsunuz Yunan kültüründeydi ve yapılan günahları hoşgörüyle karşılıyordu. Örneğin kilisede birisi yalan söylüyor hoşgörüyle, birisi boşanıyordu hoşgörüyle, birisi günah işliyordu hoşgörüyle, kalkıp da uyarmıyordu ve kiliseden kovmuyordu. Bu nedenle diyor ki okuyalım değil mi bu kiliseyi de biraz okuyalım bundan da. Tiyatriyadaki kilise diyor ki yaptıklarını bak sevgini bak imanını hizmetini sabrını biliyorum. Ne kadar güzel bu karakter çok güzel değil mi hepimiz için?
0: Evet.
1: Son yaptıklarının ilk yaptıklarında açtığını da biliyorum. Ne var ki bak bu konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve kilisede bu oluyor. Uyarmıyor. Sus demiyor. Kovmuyor. Bu nedenle Rab diyor sana karşıyım. Ama neden? Sevdiği için diyor ki tövbe et ve bu işleri yapma. Evet. Başka bir kilisemiz de vardır. Laodikya kilisemiz vardır. Laodikya aslında ılık bir kilisedir. Onu da okuyayım size. Diyor ki Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum bak. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Şimdi Rab istiyor ki dürüst olalım. Ya sıcak tamamen imanda olalım ya da olmayalım değil mi? Ve Rab bu mesajı gönderdiği zaman kilise her kilisenin anlayabileceği göre yaptı. Bakınız o dönemde gelen Laodike gelen su 30 kilometre uzaktaki Kolosi'den geliyordu. Borularla geliyordu. Tamam mı? Borularla geliyordu. Ve oraya gidince kadar su ılıklaşıyordu biliyor musun? Bu nedenle Rab diyor ki madem ki ılıksın ben de seni ağzından kusacağım. Yani ılık olduğun için ne bana yararsın ne de dünyaya yararsın. İki ayak topallıyorsun. Olmaz. Ya sıcak olacaksın ya da ılık ya da soğuk olacak. Ama diyor ki tövbe et. Sana söyleyeyim tövbe et. Yani Rab'in merhameti o kadar çok ki Rab kiliseye verdiği mesaj onları sevdiği için hata yaptıkları halde sadece diyor ki dön tövbe et.
0: Evet aynı zamanda aslında görüyoruz ki kiliseleriyle ilgileniyor Tanrı. Ve bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bir din değil de Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Hem günahtan aslında korumaya çalışıyor hem de onları geliştirmeye çalışıyor Tanrı. Evet, bu kişisel bir ilişki gerçekten. Hı-hı. Ve çok değerli, çok önemli. Tövbeyle Tanrı yine de onlarla bir arada olmak istiyor. Tabii ki Tanrı kutsaldır ve ona Amin. İman edenler de kutsal bir yaşam Amin. Sürmelidir.
1: Yuhanna diyor ki, yani vahiy yazan Yuhanna mektubunda diyor ki, Mesih İsa'yı tanıyorum diyen, iman Hı-hı. eden, o nasıl yürüdüyse, nasıl yaşadıysa kendisi de öyle yaşamalıdır. Yani aslında özetlersek, her bir Hristiyan birer Mesih'tir, Mesih gibidir. Hı-hı. Zaten Hristiyanus, Hristiyan İsa'ya demektir, İsa'cı demektir, Mesih'i demektir. Her bir Hristiyan bir Mesih'tir, bunu iyi bilelim.
0: Evet ve tabii ki biz Tanrı'dan beslendiğimiz sürece onu yansıtmalıyız da aynı zamanda.
1: Amin, amin, amin. Hı-hı. Neden söyledi? Siz dünyanın tuzusunuz ve aşığısınız.
0: Evet.
1: Işık ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Gerçekten dünya karanlıktadır, günahtadır ve bilmiyorlar. Mesela bazen bakıyorsun, insanlar konuşuyor, öyle boş laflar konuşuyor. Efendim ben bunu kazıkladım, ben devleti kazıkladım, vergi vermiyorum. Bunlar karanlık şeydir. Ama Hristiyan bir kimse olursa hayır yanlıştır diyebilir, uyarır. Olay
0: evet.
1: budur.
0: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün vahiy kısmında geçen 7 kiliseden aslında konuşuyoruz. Bu kilisenin kiliselerin nerede olduğundan bahsettik ve kiliseye yazılan sözlerden bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyhan Bey, aslında bu kiliselere müjde nasıl yayıldı? Pavlus mu bu bölgelere yaydı?
1: Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi Paulus biliyorsunuz Efes'te 3 yıl kaldı Efes'te. Ve Efes'teyken orada Tiranus diye bir okul vardı. Evet. Sürekli öğretiyordu ve insanları merak ediyordu. Gerçekten bu Yunan o dönemin Yunan kültürü, felsefe merakı vardır. Daha önce söylediğim gibi filozoflar bir köşede otururlardı ve insanlar gelip anlatırdı. Sabah anlatırdı her şeyi. Anlamlı anlamsız anlatırdı ve her dinlerdi. Paulus da İncil'i anlatmaya başladı. 3 yıl boyunca insanlar İncil'i anlatmaya başladılar.
0: Evet.
1: Ve orada insanlar, sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim, okuyacağım size. Paulus biliyorsunuz Yahudilerin Fısıh Bayramı. Bugünlerde Fısıh Bayramı'dır. Yani Yahudilerin kölelikten özgürlüğe kavuşma. Yani Mısır'dan İsrail'e gelme bir bayramdır. Büyük bir sevinç bayramıdır. Ve kilisenin ilk döneminde oradaki insanlar geliyorlardı. Toplanmaya geliyorlardı Fısıh'a. Ve Paulus daha yoktu. Petrus ve öbür öğrenciler anlatmaya başladılar. Ve Yeruşalim'de yüzlerce kişi, kutsal ruh döküldü onlara. Ve bakınız kim neden geldi. Diyor ki o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Yahudiler dağılmışlardı her yerde ve dindarlar geliyorlardı oraya. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyuyor, şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. Bakın bu konuşmaların hepsi celile değil mi diyorlardı. Ve bakın diyor ki aramızda Partlar, İranlılar, Medler, İranlılar, Elamlılar, o da o bölgeden var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da bak. Hala Türkiye'den insanlar bile gitmişlerdi o zaman Anadolu'da.
0: Evet.
1: Pontus Asya ilinde. Pontus Karadeniz, Asya ili İzmir tarafında. Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kireni'ye yakın bölgelerde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılar vardı. Çok ilginç ki bu bayramına geldiler, kurban sunmaya geldiler. Yani bir Tanrı'ya yaklaşmak için geldiler. Ve öğrenciler Petrus üzerine kutsal ruh inince onları anlatmaya başladılar. Ve bunlar dinlediler. Dinleyince bunlar kendi memleketlerine gittiler. Bu kendi memleketlerinde ne yaptılar? Kendi memleketlerinde de insanlara İncil'i belki anlattılar. Bakınız mesela burada 1. Petrus'ta şöyle okuyoruz. 1. Petrus 1. bölümde. Burada az önce okuduğum yerlerde kim vardı orada? Asya'dan, Frigya'dan, Pontus'tan.
0: Evet,
1: bak bu Petrus diyor ki 1. bölümde. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontus bak. Pontus vardı değil mi o listede?
0: Evet.
1: Galatya vardı. Kapadokya vardı. Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış. Yani Ada Pazarı, İzmit tarafı dağılmış. Ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Çok ilginç ki buralara, bu okuduğu yerlere Paulus gitmedi. Petrus gibi hiçbir öğrenci gitmedi. Ama nasıl oldu o dönemde birinci yüzyıl bitmeden kiliseler vardı. Çünkü bu insanlar hem Yeruşalim'de bayramda olan insanlar duydular. Hem de Paulus'tan o Tiranus okulunda duydular. Ve gittikleri yerlerde İncil'i anlattılar. Ve böylece birinci yüzyıl bitmeden önce birçok kiliseler kuruldu. Ve birçok insan iman etti. Yani bazı tarihçilere göre birinci yüzyıl bitiminde Anadolu'nun %30'u Hristiyanlık benimsemiş insanlardı.
0: Evet, aslında tabii ki birçok Hristiyan da öldürüldü aynı zamanda bu dönemde. Ama büyük bir kısım gerçekten Anadolu'da Hristiyan olmuştu. Ya, çok etkileyici.
1: Doğru, aslında baskılar şeyden başladı. Yahudiye'de başladı, Yahudilerden başladı. Çok baskılar oldu ama bir gün onların sinodu toplandı. Yani Yahudilerin büyük din adamının sinodu toplandı. Ve şunu söylediler. Bakınız Elçilerin İşleri 5. bölümde şöyle demişlerdi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Büyük bir din adamı bunu söylüyor. Diyor ki, söyleyeyim size diyor. Bu adamlarla uğraşmayın. Yani bu Mesih İsa'nın öğrencilerle, iman edenlerle uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket, insan ise, iş ise yok olup gidecek. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı da savaşır durumda bulabilirsiniz. Çok evet. Güzel bir peygamber etti gerçekten. Ve bu iş gerçekten insan işi değildi. Eğer insan işi olsaydı şimdi dünyadaki ise olmayacaktı. Ve bu basit, bu okuma yazma bilmeyen, bu İncil'in dediği avamdan, halktan bu insanlar mezarın boş olduğunu ve İsa Mesih'e yüzle görüştükten sonra cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar diye hala bugün vardır. Hamdolsun dünyayı alt üst eden adamlar vardır. O ruh devam ediyor, o ateş devam ediyor. Sönmedi. Evet. Ve bu nedenledir her yerde kiliseler kuruldu.
0: Evet, tabii ki aslına baktığımız zaman birçok yere yayıldı kiliseler var ve biz daha önceki programlarda aslında kilisenin bir bina olmadığını, bir insan topluluğu, İsa Mesih'e iman eden insanlar topluluğu olduğunu konuşmuştuk. Ve ben merak ediyorum aslında ilk Hristiyanlar nasıl hem ibadet ediyordu hem de aslında kilisenin, yani o insan topluluğunun görevi neydi? Biraz bundan bahsedebilirsiniz.
1: Tabii insan topluluğun görevi, tabii onlar herkes kendi yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ve fakirlere vermek için çalışıyorlardı. Ama bir arada oluyorlardı. Okuyayım, bir ayet okumuştum. Tekrar size okuyayım. Bu ayeti okuyayım size tekrar. 2:45 ve 43'ten sonra diyor ki herkesi 2:43. ayet Elçilerin İşleri, herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler, mucizeler ve harika işler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. İşte gerçek Hristiyanlığın işi bu, bak biliyorsun. Her gün boş zamanda olunca her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor. Ya birlikte yemek yiyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab da her gün yeni kurtulanları topluluğa, kiliseye katıyordu. Ama çok ilginç ki bak, birinci yüzyıl daha bitmedi. Bunların elinde İncil yoktu. Teoloji kitabı yoktu. Şimdiki boğuldu kitaplardan, değil mi? Boğuldu kitaplardan.
0: Evet.
1: Ama o zaman sadece ve sadece Rabbi için, gördükleri için Rabbi tanıyorlar, imanla dua ediyorlar. Her şeyleri ne diyor? Ortaklaşa. Eski Türkçe'de her şeyleri müşterek diyeyim.
0: Evet. Aslında görüyoruz, sadık bir yürekle Rabbin buyrukları içerisinde sadık kalarak Rabb'e o dönemde bir paydaşlık içerisinde inananlar yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Bu çok güzel gerçekten. Yedi kiliseden aslında bahsederken neden yedi diye de sormak istiyorum. Neden sekiz değil ya da neden altı değil? Yedi sayısının bir anlamı var mı ya da
1: yedi,
0: özel bir?
1: Yedi sayısı mükemmeliyettir, yani tam bir tamdır, mükemmeliyettir. Biliyorsun Tanrı altı günde dünyayı yarattı, yedinci gün istirahattı. Yedi, yani yedi mükemmeliyettir ve bu da yedi tamdır. Yani bütün tarih boyunca gelip giden bütün kiliseleri temsil eden, kiliseleri anlatmak isteyen bir sayıdır. Ama yedi tane o dönemdeki kiliseler vardı, çünkü hala kalıntılar var elimizde. Hayali değil onlar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Aslında vahiy kısmında biz okuduk neler yazıldığını kiliselere ve orada Laodikya'nın kilisesinin meleğine yaz gibi bir ifade okuyoruz. Her kilisenin bir meleği mi var ya da Hristiyanlık inancında böyle bir şey var mı? Herkese ya da her kiliseye atanmış bir melek.
1: Ya tabii kilisenin meleğine yaz dediği nokta şudur ki kilisenin önderi o zaman. Şimdi Tanrı kilisesini korunca kilisesi içinde bir önder atadı. Grekçe'de presbiterios diyorlar. Yani yani ihtiyar. Yani kilisenin ileri gelenler, kiliseyi yöneten ki. Tabii kilise yöneten ya da kilisenin ihtiyarı ya da şimdiki halkın deyimiyle pastor ya da papaz diyebilirsin. Grekçe'de papazdır, pastor diyebilirsin var ya. Kilisenin önde gelenidir. Kiliseyi öğreten, kiliseye çobanlık yapan bir kişidir. Ama bu demek bu kişi halktan daha üstün anlamında değildir. 18. yüzyılda Protestan ahlakında bu pastora, bu öndere minister derlerdi. Yani minister nedir? Hizmetçi, hizmetkar denirdi. Evet, kilisenin çobanıdır bu. Kiliseyi yöneten, yönlendiren, yardım eden bir kişidir. Melek odur, önder demektir.
0: Evet, aslında kilise önemli. Onu da görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani hem geçmişe baktığımızda hem de şimdiye baktığımızda kilisenin görevi ve amacı nedir, ne olmalıdır tabii sizce?
1: Şimdi kilise her şeyden önce eklesiya, Grekçeden gelmedir. Halktan, halk demektir, halk topluluğu demektir. Aslında başka yerlere de benzetmelerdir. Kilise bir bedene de, ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilisenin, kilise bir bedendir ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise yeryüzünde Tanrı'nın bir elçisidir. Ve Rab kiliseye üç önemli yani görev verdi. Kilisenin yani topluluğun, Hristiyanların, iman eden Hristiyanların, her bir Hristiyanın üç önemli bir görevi vardır.
0: Nedir bu görevler?
1: Bu görevler, birincisi Tanrı'ya hizmettir. Yani ne demektir? Tanrı'yı övmektir. Birlikte tapınmaya, kiliseye gitmek, pazar günü tapınmak, ilahi söylemektir. Sevinç duymaktır. Bu Tanrı'ya hizmeti. İkinci olarak kardeşlere hizmeti. Yani her bir imanlı kendi başında değildir. Önen diğer imanlıları da teşvik etmek ister değil mi? Onları ruhsal yönde beslemek gerekir. Onları ziyaret etmek lazım. Onları sevmek lazım. İhtiyaçları varsa onu da vermek lazımdır. Ama üçüncü ve en önemli hizmetlerden biri de dünyaya hizmet. Madem ki kilise dünyanın tuzudur ve dünyanın ışığıysa hizmet etmektir dünya. Ama nasıl hizmet etmek? Dünyaya hizmet etmek iki konudadır. Bir, müjdelemek, insanları karanlıktan ışığa çağırmak. Madem ki dünyanın tuzu başığıdır, karanlık noktalarda ışık olmak ve tadı yitirmiş, tuzunu yitirmiş, tadı günahlarla yorulmuş dünyada tad vermektir. Ama ikinci dünya hizmet de merhamet hizmetidir. Bugünlerde söyleyeyim size, mesela deprem oldu ya da ben birçok deprem ve birçok noktalarda Türkiye'de gördüm bu yaşımda. Ve her zaman kilisede ikinci gün oradaydı hizmet. Mesela bu son Antakya depreminde kilise harıl halıca hala çalışıyor. Neden? Rab buyruk verdiği için ve bu karşılıksız çalışıyorlar. Yani dünya hizmet merhamet yüreğidir. Aç olana el imkan varsa doyuracaksın. Elbisesi olmayana gidireceksin. Ve Rab bunu söyledi. Bu ayetlerle size bu konuyu da bitireyim. Bak Rab Matta 25'te şöyle diyor. Ve kilise dünya hizmet demek sadece Hristiyanlara değil, bizden olmayanlara, bu kilisenin görevidir. Ve Rab İsa bir gün öğrencilerini topladı ve onlara şöyle dedi. Okuyayım İncil isterseniz.
0: Evet, iyi.
1: Dedi ki aç idim, bana yiyecek verdiniz. Yani özetleyeyim, okumayayım. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyaret ettiniz. Hastaydım, bana geldiniz. Ve doğru kişiler dediler ki, yarabbim ne zaman seni gördük böyle, ne zaman seni gördük, ne zaman seni aç gördük, yedik. Dedi ki şu kardeşlerimden birine yapmışsanız bana yapmış oldunuz demektir. Ama o diğerlerine dedi ki Rab dedi ki benden uzaklaşın ey fesat işleyenler dedi, tamam mı? Dedi ki çünkü ben aç idim, acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Onlar soracaklar ki ya Rab seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik. Ve Rab'in sözü çok önemlidir. Bak bu söz bize de diyor ki o vakit onlara da şöyle karşılık verdi. Madem ki Uf, çok evet değil mi? Bu kardeşlerimde biri için bunu yapmadıysanız benim için de yapmadınız. Bütün soru budur. Kilise dünyaya, kilise komşularına yardım etmek zorundadır. Ve bu Rabbin isteğidir. Merhamet yüreğidir.
0: Evet. Aslında bugün tabii ki yedi kiliseden bahsettik ve görüyoruz ki bugünkü konuştuğumuz konulardan da Hristiyanlık gerçekten Anadolu'dan doğmuştur. Farklı bir yerden gelmiş değil, aslında buradan doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık için Anadolu toprakları çok önemlidir. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür edeyim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Esenlik olsun her birinize.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimize. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam. Evet, bir ahiret, sonsuz yaşam, ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih, gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
0: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
1: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda Eski Antlaşma'da, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab, yani Yahve, size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih, evet, işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal, evet, kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
0: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da, yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet, oldu. Yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında, yani İncil metinleri ne okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani
0: evet.
1: Evet. Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar. O zaman bu Hristiyanlardan evet, korkmak lazım dedi ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı. Söz oyunu yaptı. Teşbih yaptı. Mecaz var. Özdeyiş var. Bilmece var. Paradoks var. İroni var. Soruları kullandı. Alegorik veya mecazi eylemler var. Şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı. Ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yani iman ediyorsa bir kişi, hı hı, nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman, yani bu yiyecek ve ekmeklerle, gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki, size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
0: Evet,
1: yani iyi bir şeyler yapalım da.
0: Çabası var, kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak
1: yani
0: için.
1: Bir şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
0: Evet.
1: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz ederseniz.
0: Evet.
1: Yani evet siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
1: Evet tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette yani bedenimi yiyip kanımı içen de yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli hı hı. budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
0: Evet,
1: ama bizim ilahiyatımızda Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
0: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
1: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilir diyor.

0: Evet. Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi, bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür. Evet. Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
1: Evet, yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında, çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz. O
0: Evet.
1: da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli. Çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz. Ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda. Çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
0: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Paulus İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü. Ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahları için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da 3. gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
1: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük, birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir uluhi yapısı var. Ve İsa bunları insanları

0: gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani evet. Bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
1: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yuhanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım. Çünkü yani orada ne oldu? Belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı? Hangi durumda ve şartta? Ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var? Buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarını 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani İnsan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok evet. uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16:33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu kutsal ruh aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani evet. O halk, o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Evet. Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse, evet, İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet, aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim tabii, aslında. Buyurun. Yine bu sözleri söyledikten sonra birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın, evet, oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsan oğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
0: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim, Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Ölüyü diriltti. Birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanımı var. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
1: Evet, ve yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını, evet, istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Hani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler, evet, yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insanın ilginç bir yapısı var. Yani gözünün, evet, önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
0: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiel 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
1: Evet, ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı. Belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin. Evet. Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi. Hı
0: hı. Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
1: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu evet. sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani hı-hı. bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü. Evet. Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerde içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.